0: TRT Name.
1: Müzikimize gönül veren yetenekli gençleri tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda müzikimizi emanet aldığımız usta seslere kulak veriyor. Türk sanat müziğinin en nadide eserlerini seslendiriyoruz. İstanbul'dan gerçekleştirdiğimiz gençlerle birlikte cumartesi günleri 16.05'te TRT Name'de.

0: Türk musikimizin en seçkin, en güzel eserlerini kanun ve piyano yorumuyla dinleyip eşlik edeceğiniz Deruni Ahenk, kalplerinizin ışığı, duygularınızın sesi olmaya devam ediyor. Gelenekten beslenen bu özel buluşmada zenginleşen nameler gönüllere dokunuyor ve her name Deruni Ahenk bir yolculuğa dönüşüyor. Pınar Pijin'in hazırlayıp sunduğu Deruni Ahenk her perşembe saat 22'de TRT Name'de.
1: TRT Name.

0: hayatın ta kendisidir müzik. Müzik de hayattır zaten. Klasik Türk müziğinin en seçkin örneklerini bir araya getiren Hayat ve Müzik'te zamana meydan okuyan besteler, unutulmaz güfteler, İncil Abertuğ'un sunumuyla ve Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğimiz icralarla sizlerle buluşuyor. Hayat ve Müzik her çarşamba saat 22.30'da TRT Name'de.
1: TRT Name.
2: TRT Ankara, İstanbul, İzmir radyolarının ses ve saz sanatçılarından canlı icralarla dinleyeceğiniz şarkılar Stüdyo Name programıyla sizlerle buluşuyor. Stüdyo Name her gün saat 14.05'te TRT Name'de.

musikisine emek vermiş bestekarlarımızın ve şairlerimizin eserlerinden örnekler sunacağımız ve canlı icralara da yer vereceğimiz musiki sandığımız programı Dilek Yüzler ve Murat Salim Tokaç'ın sunumuyla her cuma saat 22'de TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Erdoğan ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir ifadesiyle karşılık verdi. Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarının yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Türkiye Yunanistan'ın

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türk Boğazları ifadesine itiraz etmesine Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak tepki gösterdi. Mektupta Yunanistan'ın itirazının iç siyasi çıkarlara hizmet etmeyi amaçladığı vurgulandı. Türkiye, Irak'ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Zeydi'ye görevinde başarılar diledi. Kısa adı İAR olan İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi ve ilgili şirketlerin yetkilileri hakkında hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü şekilde kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. 44 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede sistemli olarak devletin 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğratıldığı tespitine yer verildi. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasına devam edildi. Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanık son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyetinin kararı bugün açıklaması bekleniyor. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İncelemelerde ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve karşılığı olmayan faturalarla haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 33'ü belediye görevlisi, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. ABD Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. İki liderin gündeminde İran ve Ukrayna savaşları, ticaret krizleri ve Tayvan meselesi öne çıktı. Çin Devlet Başkanı Xi, Tayvan süreci iyi yönetilmezse ABD ile çatışabilecekleri uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran mesajlarını Çin'den vermeye devam etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tahran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti. İran'da askeri zaferler kazandıklarını kaydeden Trump, tehditlerini de sürdürdü. Tahran ise çözümün askeri yöntemlerle mümkün olmadığını vurguladı. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te provokatif eylemlerini sürdürüyor. İsrail'li işgalciler büyük felaket olarak bilinen Nekbe'nin yıl dönümü öncesinde bayrak yürüyüşü adı altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Hamas baskına tepki gösterdi. Türk tekvandosu Avrupa'nın zirvesinde, milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nı genel klasmanda ve kadınlarda ilk sırada tamamladı. Ay yıldızlı para tekvandocularımız da takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Haberleri dinlediniz. Müzik.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Sabahın namesiyle İstanbul'dan, İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz. Saatler onu gösterinceye dek 3 saat boyunca birlikte olacağımız Sabahın Namesi programını başlatıyoruz. Bu sabah programı sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu Hüsnü Aslan ulaştırıyor. Mikrofon başında ise ben Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Efendim günümüz, gününüz güzel geçsin. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel haberler alacağımız bir gün olsun istiyoruz. Haftanın son iş gününden, cuma sabahından sesleniyoruz. Cumanın da tıpkı pazartesi gibi koşturmasının farklı olduğu kesin. Dolayısıyla biz o koşturmaya şarkılarımızla eşlik edeceğiz her zaman olduğu gibi bu sabahta. Karayollarında durum, hava durumu paylaşacaklarımız arasında ilk yarım saatimizde yapımcımızın sizler için seçtiği şarkılar ama sonrasında sizlerin hazırladığı, sizlerin istediği şarkılardan oluşacak bir repertuarla yine huzurlarınızdayız.

Güzel başlayalım güne, öyle devam etsin diyelim. Tuğçe Pala'ya kulak verelim. Zeynettin Maraş'ın Hicaz makamındaki şarkısıyla. Hasretim sana sanki bin yıl uzakta gibi.

Küftesi ve bestesi Nurhan Demir'e ait Hicaz şarkıyla dinledik Alp Arslan'ı. O güzel yıllarım ne çabuk geçti. Melda Kuyucu Kılıç da Alaaddin Şensoy'un Salih Korkmaz'ın dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısını seslendiriyor. Ağlamışım, gülmüşüm, kırılıp dökülmüşüm, aşkın için ölmüşüm, senin umurunda mı?

Sensizliği ben seçmedim, ben seçmedim ayrılığı Zekai Tuncan'ın Hicaz şarkısını da Nusret Yılmaz'dan dinledik. Aynı makamda bir Yusuf Nalkesen şarkısıyla Belgin Gök mikrofona geliyor. Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık, sanki birbirimizi yıllarca aramıştık.

Yeşil Gözlerinden Muhabbet Kaptım, Ümit Mutlu'nun Şerafettin Özdemir'in dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısını Berrin Şener seslendirdi. Kadri Şençalar'ın aynı makamdaki eseriyle de Suat Erdil'e kulak veriyoruz. Meşesiz dağlarda meleyen kuzu, sürüden ayrılmış dermansız ağlar.

0: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
1: Efendim istekler başlıyor. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız, tekrar ediyorum numarayı, 0552 040 66 44. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı yazabilirsiniz. Bulvadin'den İbrahim Özdemir günün ilk isteklisi. Hayırlı cumalar, Allah'ın rahmeti ve bereketi ve selameti hepimizin üzerine olsun demiş. Ve şimdi dinleyeceğimiz eseri kendisine, efendim bana, sevgili Yelda'ya, yani aslında cuma günlerinin yapımcısına ve de ekibimize ve dinleyicilerimize armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Açılışta söylemiştik. Bugün sevgili Görkem program yapımcımız olarak görev yapıyor. Dolayısıyla bu şarkı ona da armağandır diyelim. Mehsem Özşimşir'e kulak verelim. Fehmi Tokay'ın Rüştü Şardağ'ın dizeleriyle bestelediği Beyati eserini seslendiriyor sanatçı. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım.

Eserken sahilde güzel bir meltem, eriyor şu gönlüm bilki kederden. Esma Başbuğ'u dinledik Rıdvan Tandoğan'ın bu Rast şarkısıyla. Fatma Açan Karadeniz Ereğli'den gönül dolusu sevgiler selamlar yollamış, mutlu hafta sonları dilemiş. Ve bu şarkıyı radyo dostlarıyla, Erdemir Musiki Derneği üyeleriyle ekibimiz için istemiş. İbrahim Kaçar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diyor, Antalya'dan selamlıyor. Adana Tufan Beyli'den Yalçın Çiper, cümlenize keyifli bir cuma sabahı dilerim, iyi yayınlar diyerek TRTName ailesi ve tüm dinleyicilere sağlık huzur dilekleriyle ulaşmış. Enis Türk, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan günaydın diyor, eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzayname dostları ve ekibimiz için istiyor. Fatma Ateşok, Almanya'dan sağlıklı mutlu günler dilekleriyle ulaşmış. Sıradaki eseri sizlere ve name dostlarıma armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü de selamlar, sevgiler yollamış. Sıradaki eseri sizlere, TRTName dinleyen bütün dostlarıma armağan ediyorum diyor. Armağandır diyelim ve sıradaki esere geçelim. Bu arada saatin 7.43'ü gösterdiğini belirtelim. Yağmurlu bir Samsun sabahından günaydınlar diyor Zeniha Cengiz Han. Eşi Mehmet Bey, oğulları Aykut, Gürhan, Atakum Türk Sanat Müziği Korusu arkadaşları, name dostları, değerli yayın ekibi, kıymetli sunucumuz diyerek bizleri de ortak etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Şadi Kurtuluş'un dizelerini Avni Anıl Kürdili Hicazkar makamında bestelemiş şarkıyı Alper Ayorak seslendiriyor. Sevmek acı bir arzu derler, sevilmiyor sevenler. Ağlayan şu gözlerim ne güldü ne de gülecekler.

Güftesi Atıf Yar'a, bestesi Cevdet Çağla'ya ait Kürdili Cazkar şarkıyla dinledik Belgin Gök'ü. Seni coşkun suların koynuna mehtap alamaz dedi. Orhan Şencan istemişti Antalya'dan selamlar sevgiler gönderip bu şarkıyı. Yayın yapım ekibi başta olmak üzere tüm Name dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Gülden İbiş İmamoğlu sevgiler yolluyor, iyi yayınlar diliyor Denizli'den. Ali Aydoğdu Trabzon'dan Yomra Özil Mahallesi sakinleri için istiyor. Salim Uğuz da Uşak Banaz Kızılhisar köyüne armağan ediyor. Ve Zonguldak Çaycuma'dan Saffet Bilir'in isteğiyle devam ediyor Sabahın Namesi. Çaycuma, Türk Sanat Müziği Koro Şefi Levent Özger, Koro Başkanı Hamza Başören ve koro arkadaşlarım için istiyorum demiş. Selamlar, sevgiler, saygılar yollamış. Çok teşekkür ediyoruz. Acem Kürdi makamındaki bu Şekip Ayhan Özışık şarkısını Nazlı Kanaat'ten dinleyeceğiz. Şarkının sözleri Nurettin Özdemir'e ait. Bir gün bana geleceksin yıllardan sonra.

Ömrümüzün baharı birlikte geçsin. Ahmet Özhan'dan dinledik Erol Sayan'ın bu Aşk Efsa makamındaki şarkısını. Selçuk Sümer İstanbul'dan mutlu yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Kıymetli eşim Hülya Özcan Sümer'e armağandır demiş. Bu şarkı için armağan oldu. Ve sıradaki isteğe geçiyoruz. Sıradaki isteğimiz Gülsefa Can Bolat'tan, Erdek'ten gönül dolusu sevgiler yolluyor sevgili dinleyicimiz. Gönlüme istiyorum, değerli emeklerinize gönülden teşekkür ediyorum. Cumanız hayırlı, hafta sonunuz esenliklerle dolu olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Birlikte dinliyoruz. Esmerim kıyma bana, kurban olurum sana diyecek. Saadettin Kaynağ'ın Muhayyer eserini seslendirecek Elif Güreşçi.

Hicranı aşmıştır sinede yare Sade Hostes'in Karacaoğlan'ın dizeleriyle bestelediği mahur eseriyle dinledik Mustafa Sağyaşar'ı. Mutlu yayınlar dilemiş Melih Başak. Kalbimizin şifası şarkılar, mutluluğumuz demiş. Ekibimize kolaylıklar dilemiş. Ahmet Gökhan Kerem için istemiş. Hakkı Hırçın, güzel Bergama sabahından sevgiler, selamlar diyor. Eşi Gülay Hanım, torunları İpek, Defne, Doğa, Atlas ve TRTname ekibimiz için istiyor. Gökhan Sezer, Tekirdağ Şarköy'den selamlar yollamış. Babası Hikmet Sezer'i ve Mustafa Sayal, Bahattin Taşkıran, İsmail Yapıcı, Kemal Bulgan, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve tüm name dostlarıyla ekibimizi ortak etmiş. Sizler de iyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz. Trabzon'dan Mustafa Tufanoğlu, Üsküdar'dan Macide Turgu'da, Eskişehir'de Deniz Kırçali, İstanbul'da kızım Gülşah Aydın ve torunlarıma Canan Aydın, eşi Hüseyin Aydın, manevi kızım Aylin Hanım'a, oğlum Madem Burak Tufanoğlu, gelinim Büşra, torunum Kaan Barlas için demiş. İyi yayınlar diliyor Mersin'den Zeki Harman, Harman ailesi ve dinleyicilerimize ortak ediyor. Dinar'dan Hacı Beşirli Köyü'nden selamlar yollamış. Ümit Sağlam, Cuma'nın hayrı bereketi üzerinize olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Sizleri de ortak ettik. Melihat Gülses bu kez mikrofona geliyor. Güftesi Hüsamettin Olgun'a, bestesi Necip Gülses'e ait Kürdi İli Cazkar eseri seslendiriyor. Gülten Duran Mersin'den mutlu sabahlar dilemiş. Eser sizlere, name dinleyenlere armağanımdır. Siz kıymetlilerimize sonsuz teşekkürler, iyi ki varsınız diyor. Sizler de iyi ki varsınız. Gönül dolusu sevgiler yollamış sevgili dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz ve Melihat Gülses'e kulak veriyoruz. Hüznün hikayesi aynadaki yüz, ak düşen saçlarım, yılların izi.

0: Yol durumu.
1: O3 Avrupa Otoyolu Hadımköy Kavşağı Çatalca Kavşağı arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışması nedeniyle Kuzey Yol platformunda şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmakta. Zonguldak il sınırı Mengen Yeniçağ yolundaki şev düzenlemesi ve taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeniçağ gidiş istikametinde çalışma yapılan kesimde yolun bir şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan

0: TRT Name.
1: TRT Name'de sabahın namesi isteklerle devam edecek. Karayollarındaki durumu aktardık. Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip efendim Yusuf Dalkese'nin Kürdili İcazkar şarkısını armağan edelim. İstek sahibimiz Şevki Şahinoğlu, emekli öğretmen Mehmet Çimen ve Isparta Senirkent Orta Yazı Köyü'nde yaşayan hemşehrilerim için ayrıca sabahın namesi programının çok değerli çalışanlarına da armağan olarak çalmanızı istiyorum diyor. İstekler yerine geliyor. Turgay Kızıltuğ seslendirecek. Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Sensiz hayatım olur kış, canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Sinop hariç, Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah

Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Çanakkale, İstanbul ve Kırklareli 23, Sakarya 25, Afyonkarahisar 22, Denizli ve İzmir 27, Adana 29, Muğla ve Antalya 26, Hatay 28, Burdur, Ankara, Eskişehir ve Konya ve Bolu 23, Nevşehir 20, Düzce 24, Kastamonu 21, Zonguldak 20, Amasya 25, Samsun 21, Trabzon 19, Artvin ve Malatya 23, Erzurum 18, Kars 17, Van 16, Diyarbakır 25, Mardin ve Siirt 24, Şanlıurfa 27 derece.

0: TRT Name.
1: TRT Name'de sabahın namesinde sırayı bir Nihavend şarkı alıyor. Hüseyin Soysal, Özdemir Kiper'in dizeleriyle bestelemiş eseri. Yahya Geylan seslendirecek. Ali Özyener, Gaziantep'ten sevgiler, hayırlı cumalar diliyorum diye ulaşmış. Dilara Acıburç Göksu, Nihat Yanar, Mehmet Yağcı ve tüm name dostlarıma, koro arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum diyor. Gültekin Örücüler İzmir'den sevgiler yollamış. Sıradaki eseri armağan ediyor Nadir Fidan. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlar. Afşinli müzikseverlere armağan olsun diyor. İmran Ertuğ Ankara'dan sevgi selam yollamış herkese. Kardeşim ve tüm dostları için istemiş. Manisa'dan Salih Kurt hayırlı cumalar dilekleriyle ailesi, name dostları ve bizleri ortak etmiş. Mehmet Kalaycıoğlu da hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar dilekleriyle Bilecik'ten ulaşıyor. Ekibimize selamlar yolluyor. Teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimize. Şarkıyı birlikte dinliyoruz efendim. Özlediğim şarkısın kulaklarımda, adın binbir namedir dudaklarımda diyor Yahya Geylan.

Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan, akıp duran zalim zaman söyler bizim şarkımızı. Ayten Baykal yazmış dizeleri, Halil Aksoy Nihavend makamında bestelemiş eseri Zeynur Demirbileğin yorumuyla dinledik. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur kucak dolusu sevgiler selamlar yollayıp bu eseri Meleğim Gonca Gülüm'e, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara, şu anda radyomuzu dinleyen dostlarla, başta Yelda ve Dilek Hanımlara olmak üzere siz vefalı, fedakar, kıymetli, muhteşem yapım yayın ekibine, teknik ekibimize de armağan ediyorum demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Hep söylediğim gibi açılıştan beri, bugün sevgili Yelda değil, Görkem'le birlikteyiz. Dolayısıyla sevgili yapımcımız Görkem'e de armağan oldu bu güzel eser.

Düşünürken seni yüzüm gülüyor, uykuya böylece dalsam diyorum. Nalan Altınörs'ten dinledik Turhan Taşan'ın, Meryem Sevin'in dizeleriyle bestelediği bu Nihavend şarkısını. Uşak'tan Meral Özhan, hayırlı sabahlar. Eşim Erol Bey'e, canım evlatlarıma, canım torunlarıma, değerli yapımcımız Görkem Hanım'a, değerli sunucumuz Dilek Hanım'a, yayında emeği geçenlere, name dostlarımızı armağan ediyorum demiş, sevgiler yollamış, çok teşekkürler. Müzikkent Safranbolu'dan Perihan Hanım ulaşmış bize. Oğlum, Emir ve Name ekibi için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Aramıza hoş geldiniz. Efendim, İstanbul'dan Oktay Çopuroğlu, eşi Zeynep Hanım, oğulları Fatih Furkan, Yunus Emre ve ekibimizi ve Şarköy'deki arkadaşlarıyla TRT emeklilerine de hediye ediyorum demiş. İsmail Genç Kocaeli Kandıra'dan selamlar, sevgiler yollamış. Eşi Tülay Hanım ve neşeyi sağlık Türk Sanat Müziği Koro şefi Erbil Aydın, koro arkadaşları ve benim için ve ekibimiz için istemiş. Sağ olun, çok incesiniz. İbrahim Halil Zengin Gaziantep'ten selamlar yolluyor. Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği, Ali Acı Burç Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki çok değerli arkadaşlarıma, ayrıca Ali Özyener, Erhan Göksu, kıymetli eşim Bilge Hanım ve kızım Özge Nur için istiyorum diyor. Selami Kabakçı'da Niksar'dan name dostlarını ortak ediyor. Onların istekleri böylece yerine gelmiş oluyor. Tekirdağ Barbaros'tan ulaşan Türkan Aykurt'un isteğiyle devam ediyoruz. Efendim, uzun bir aradan sonra size kavuşmak ruhuma iyi gelecek demiş. Eşini kaybettiğini yazıyor. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin eşinize. Bugün doğum günüydü diyor ve onun için, onun anısı için bir şarkı rica ediyor. Şarkıyı, istediğiniz eseri çalacağız. Şükrü Özdamar, Nidebor'dan mutlu huzurlu bir gün dilemiş. Çok değerli annem Nurhayat Özdamar ve TRTname dinleyen bütün gönül dostlarımız için istiyorum demiş. İstekler yerine gelsin. İrfan Özbakır'ın, Mustafa Sevil'in dizeleriyle bestelediği Hüzzam şarkısını Gönül Akkor seslendirsin. Bir sen kaldın içimde, bir de o hatıralar öldürür her gün beni, kalbimdeki yaralar.

Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş. Şekip Ayhan Özışık'ın Hüzzam şarkısını Esra İçöz seslendirdi. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın, Mersin'den İstanbul'a kucak dolusu sevgi, selam, saygı iletiyoruz demiş. Ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği koroları şefi Zeynep Özel Gündüz ve koro arkadaşlarıyla name çalışanlarını ortak etmiş bu esere. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik de kucaklar dolusu selamlar, sevgiler yolluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Göremiyorum henüz tam olarak isteği. Evet, eşi Saynur Hanım'a, torunlarına Elif Göktuğ, Duygu Kıvanç, Selcan Efe, Ahmet Yiğit, Elanur ve Yağız Özçeli'ye, Çerçi Mingil, İçel Eren ve Kara ailelerine ve bizlere de ortak ediyor. Bizleri de ortak ediyor. Teşekkür ediyoruz. Cevriye Avcıbaşı, Manisa Şamarköy'den oğlu Selçuk, kızı Fatma, damadı Kaan için istemiş. Murat ve Nisa işi sağlamı da ortak edelim. Nide Kemerhisar'dan ulaşmışlar. İstekler böylece yerine geldi. Saatler 8.56'yı gösteriyor. Radyolarını yeni açan dostlar, 7 haberleri sonrasında merhaba dedik. 10 haberlerine değin birlikteyiz. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız, tekrar ediyorum. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız. Facebook'tan TRT Namer resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı yollayabileceğinizi hatırlatalım. Ve Durmuş Altuntaş'ın isteğiyle devam edelim. Hacı Bektaş Köşektaş köyünden günaydın, selamlar, sevgiler diyerek ulaşmış. Köy halkıma, TRTname dostlarıma ve tüm müzikseverlere armağan ediyorum diyor. Seçil Eper'den Yusuf Nalkese'nin Hüzzam şarkısını dinliyoruz. İçimde kim vardır bir bilebilsen, sen seni bulursun kalbime girsen.

0: TRT Name.
1: Umut Akyüre'yi dinledik. Yitirmişim ben gülümü, uçurmuşum bülbülümü. Yusuf Nalkese'nin bu şarkısını Manisa Turgutlu'dan Serdal Karakaya, hayırlı cumalar, iyi yayınlar dilekleriyle TRT Name ailesini ve tüm dostlarına armağan etmişti. Emeğinize sağlık, iyi ki varsınız demişler. Sizler de iyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz. Son saatimize girdik. Saatler 9'u 4 dakika geçiyor. Beraberliğimiz sizlerin istekleriyle devam ediyor. Şimdi bir Kürdeyli asker şarkı var sırada. Hasip Uygun istemiş Manisa Salihli'den ulaşıp, Name dostlarına siz çok kıymetli TRT Name yapım yayın ekibine armağan olsun demiş. Armağandır diyelim. Kürdeyli asker makamındaki eser Necdet Tokatlıoğlu'nun bir bestesi. Sözler İlhan Behlül Pektaş'a ait. Bahadır Özüşen seslendiriyor. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür.

Bir bahar akşamı rastladım size, sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize, neden başınıza öne eğdiniz? Fuat Edip Baksı yazmış dizeleri, Selahattin Pınar Hicaz makamında bestelemiş şarkıyı Mediha Şen Sancakoğlu'nun sesiyle dinledik. Efendim Ömer Şener Çorlu'dan ulaşmış sabahın huzuru ve baharın güzel enerjisiyle tüm dinleyenlere selamlar diyor. Eşi Yeliz Hanım'a, Çanakkale'de okuyan oğlu Arda, Silivri'deki dayısı Ufuk ve tüm dinleyicilerimiz için istiyormuş. Aramıza da hoş geldiniz diyelim. Yeni bir isim hemen dikkat çekiyor. Tunçel Erol Eskişehir'den selamlar yollamış. Zehra Bıçakçı İzmir'den iyi yayınlar dilemiş. Zevkle dinliyoruz demiş. Hayırlı cumalar dilemiş. Muzaffer Yahşi Zonguldak'tan iyi yayınlar dilekleriyle ulaşmış şarkıyı sizlere, İstanbul'daki name dostlarıma armağan ediyorum diyerek ulaşmış bize. Teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimize. Sıradaki isteğe geçelim efendim. Sıradaki isteğimiz Aleko Bacanos'un Acema Şiran şarkısı. Münif Utandı seslendirecek. Ezgi Yaz Keskin. Kızım Lirperi için istiyorum diyor. Başka sanatçıların da yorumu olabilir demiş. Minip Utandı'nın sesiyle istemiş ama asıl isteği o yönde. Yine yeni bir isim. Hemen dikkat çekiyor. Aramıza hoş geldiniz diyelim. Bu güzel eseri aynı zamanda efendim İstanbul Tuzla'dan Şenay Avcı'ya da armağan edelim. Eşi ve oğlu içinde olsun bu güzel eser. Gel ey denizin nazlı kızı, Nuşi Şarabet.

Sen Nisan'sın daha, ben Sarı Eylül dedi Ahad Vuruk Kutlu Payaslı'nın Bekir Mutlu'nun dizeleriyle bestelediği bu muhayyer Kürdi şarkısıyla. Bodrum Karaincir'den gününüz aydın olsun diye ulaşmış Özçelik Okayer. Efendim kucak dolusu sevgiler saygılar yollamış. Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Vandan Ümit Kaya Çelebi'ye, Güllük'ten Attila Sönmez ve eşi Tansel Hanım'a, ekibimize armağan etmiş bu eseri.

Mustafa Çatlakkaya hayırlı cumalar diliyor. İyi ki varsınız diyerek TRTName iyi ki varsınız diyerek Aladağ Eyner köyünden bizleri dinleyen dostlara selam olsun diyor. Mustafa ile Aydemir çifti Ordu Fatsa'dan selamlar yollamışlar. Radyo dostlarına armağan ediyorlar. Sıradaki eseri Erdem Özçulha Adana Pozantı'dan günaydın iyi yayınlar Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü 1985 girişliler için çalarsanız çok memnun olurum demişler. Reyhan Baş Samsun'dan sevgiler yollamış. Bugününüz dünden daha güzel olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Sizleri de ortak edelim efendim şarkıya. Sıradaki esere geçiyoruz. Bir hüzzam eser Ayşe Taş'ın sesiyle can bulacak. Nesrin Aksoyer yazmış dizeleri. Selahattin Altınbaş bestelemiş. Güler Sunar Karahan Dikili'den İstanbul'a TRTName ekibine gönül dolusu selamlar sevgiler yollamış. İskenderun İstemir Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarına TRTName dostlarına efendim bana armağan etmiş. Ve başkaca kimleri görüyorum? Görkem Hanım'a demiş. Ekibinize armağandır diye eklemiş. İyi ki varsınız diyorlar. Çok teşekkür ederiz. Sizler de iyi ki varsınız. Şarkıyı birlikte dinleyelim Ayşe Taş'ın sesiyle. Bir yangın sonrası şimdi yüreğim.

Efendim Burhan Kulu dinledik, Zübeyde Yalın Öktem'in Hicaz şarkısıyla sevdayı öğreten sen dedi. İstek sahibimiz Piraye Özgün'dü. Yeni günde tüm yolların huzur, sevgi, şifaya açılması dileğiyle size Sabahın Namisi'nin değerli ekibine selamlar, sevgiler yolluyorum deyip bu şarkıyı kardeşi Sevtap Bayraktar, eşi Tuğsal Bey, bizler ve tüm dinleyicilerimiz için istemişti. Sizler de iyi ki varsınız, çok teşekkür ederiz. Ve efendim sıradaki isteğe geçiyoruz. Saatler 9.32'yi gösteriyor. Beraberliğimiz devam ediyor. Adnan Yıldız, Sabahın Namisi İstanbul Radyosu hanımefendilerine en içten sevgilerimle Ankara'dan merhaba. Sizlere ve kendime armağan ediyorum demiş. İyi ki varsınız diyerek, varlığınız sağlık ve mutlulukla uzun ömürlü olsun diyerek iletisini noktalamış. Çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki esere ortak edelim. Asıl istek sahibimiz Ayvalık'tan Sedat Özalp, hayırlı cumalar diliyor. Talat Erin, Nadide Gülpınar'ın dizeleriyle bestelediği Kürdi şarkısını Ayfer Er seslendiriyor. Okyanus mu iki şehrin arası?

0: aşksız bırakamam.
1: Zekai Tuncay'ı kendisine ait Kürdi eseriyle dinledik. Sözler Aşkın Tuna imzalıydı. Seninle tattım ben her mutluluğu, bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ankara'dan Hasan Demirel. Efendim çok teşekkürler, sağ olunuz. Enerjimiz size ulaşabiliyorsa ne mutlu, teşekkürler. Nurullah Çoban iyi yayınlar dilekleriyle Aksaray Ilhara Vadisi'nden kucak dolusu selamlar yollamış. TRT Name dinleyicileri, ailesi, torunları ve dağcı arkadaşları için istemiş. Ahmet Durtanak, Name dostlarına, TRT mensuplarına Ayvalık'tan selamlar, yayında ve yapımda emeği geçen herkese çok teşekkürler ediyoruz. Eşim Oya Hanımefendi'ye dinleyerek anılara gidecek olan tüm sevgili dostlara armağan olsun demiş. Hem eşi hem de dinleyicilerimize ortak ediyor. İstekler böylece yerine geliyor. Programın da sonuna doğru yol alıyoruz. Saatler 9.44'ü gösterdi bile. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu yağmurlu bir Ordu sabahından herkese günaydınlar demiş. TRT Name dostları için istemiş. Serhat Sarpel Necip Mirkelamoğlu'nun Rast eserini seslendiriyor. Gül ağacı değilim, her gelene eğilem.

Gittin bırakıp sevgimi soldurmadı yıllar, hala geleceksin diye aşkın beni bağlar. Emin Onga'nın bu Rast eserini Bekir Ünlü Ataer'den dinledik. Suzan Ülkü Antalya'dan İstanbul Radyosu'na kucak dolusu sevgiler yollamış. Eşi Ahmet Bey'e, koro şefleri ne Nurettin Dabaoğlu, Sema Gül Demir, Gönül Saykal, Şerife Çelik ve Radyosu Açık dinleyicilerimize de armağan etmiş. Hayırlı sabahlar, ben Ahmet Tokat Turhal'dan sizlere tüm Türk Şeker personeline selamlar demiş. Ahmet Bey Tokat Turhal'dan ulaşıyor bize. Sanki soyadıymış gibi algıladım önce ama değil. Soyadını yazmamış. Personeli için, Türk Şeker personeli için istemiş, selamlar yollamış. Efendim biz de kolaylıklar dileyelim hem onlara hem de şu anda iş yerlerinde bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimize. Mehmet Çabuk Kahramanmaraş'tan hayırlı sabahlar diliyor. TRT Name çalışanları ve Kahramanmaraşlılar ve radyo dostları için istiyor. İstanbul Emirgan'dan Emre Doğan, başta TRT Name ekibi olmak üzere herkese güzel bir cuma günü diliyorum demiş. Emin Okur Ankara'dan iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi de ortak ettik bu güzel esere. Sırada Belgin Erol Gündoğdu'dan dinleyeceğimiz Muhayyer makamında bir şarkı var. Saadettin Kaynağ'ın Aşık Ömer'in dizeleriyle bestelediği eseri Müjgan Adı Güzel Yerce, mutlu günler dileyerek istekte bulunmuş. Eseri birlikte dinliyoruz. Bahar oldu düştün dile, sen de figan etme bülbül.

Zaman aktı geçti ve biz bir haftayı daha birlikte paylaştık. Ahmet Dereli, Kütahya Tavşanlı'dan Tavşanlı halkı ve name dinleyicileri için istekte bulunmuş. Melda Kuyucu Kılıç seslendirecek İrfan Özbakır'ın Hüzzam şarkısını. Sözler Ayhan İlter'e ait. Bu şarkıyla veda edeceğiz efendim. Teşekkür ediyoruz bizimle olan tüm sevgili dinleyicilerimize. Hızlı da kapatmak durumundayım. Zamanımız çok az kaldı. Gaye Görkem Özçelik, Hüsnü Aslan, Dilek Demirbilek Topçu... İyi bir hafta sonu, iyi bir gün ve pazartesi sabahı buluşmak dilekleriyle ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Erdoğan ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir ifadesiyle karşılık verdi. Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarının yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2610 sözleşmeli personel alacak, başvurular 18 Mayıs'ta başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, gençlik ve spor çalışmalarımıza katkı sunmak isteyen adaylarımızı başvuru sürecine bekliyoruz dedi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında ikinci kez operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin İstanbul Emniyetindeki ifade işlemleri sürüyor. İlk operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 9 zanlı tutuklanmıştı. Şüphelilerin yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında bazı firmalardan rüşvet aldığı öne sürülüyor. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasına devam edildi. Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanık son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyetinin kararı bugün açıklaması bekleniyor. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İncelemelerde ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve karşılığı olmayan faturalarla haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 33'ü belediye görevlisi, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca belediye başkanı özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü bir odada 9 gümrük kaçağı kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'deki temasları devam ediyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile bir kez daha bir araya geldi. Trump, Çin'le harika ticari anlaşmalar yaptık dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı, iki liderin bir dizi yeni mutabakata vardığını açıkladı. Trump'ın bugünkü programın ardından öğle saatlerinde Çin'den ayrılması bekleniyor. İki liderin dünkü görüşmesine Tayvan krizi damga vurmuştu. Görüşmenin basına kapalı bölümünde Xi'nin Trump'a Tayvan meselesi iyi yürütülmezse iki ülke çatışabilir dediği aktarılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump İran mesajlarını Çin'den vermeye devam ediyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tahran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti. İran'da askeri zaferler kazandıklarını kaydeden Trump, tehditlerini de sürdürdü. Tahran ise çözümün askeri yöntemlerle mümkün olmadığını vurguladı. Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasının perdesi açılıyor. Çaykur Rizespor'la Beşiktaş sezonu Karadeniz'de noktalayacak. 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de playoff 2. turu rövanş maçı bugün oynanacak. İlk maçı sahasında

1-0 kazanan Sipahi Bodrum Futbol Kulübü, Arca Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olacak. 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Türk tekvandosu Avrupa'nın zirvesinde milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nı genel klasmanda ve kadınlarda ilk sırada tamamladı. Ay Yıldızlı para tekvandocularımız da takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından gönlü dolusu sevgiler, saygılar. Yine yepyeni bir güne başlıyoruz. Taze başlangıçlara imza atıyoruz. Ruhumuzu musikiyle şifalandıracağız. Bugün de geçmiş zaman olur ki program ekibi olarak sizlere harika şarkılar sunacağız değerli dostlar. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca Türk müziğinin en seçkin nameleriyle sizlere eşlik edeceğiz. Bugün programımızda Hüzam, Segah, Muayyer Kürdi, Hüseyini, Uşak ve Nihavend makamında şarkılar dinleyeceksiniz. Harika bir seçkiyle sizlere sesleneceğiz ve programımıza Hüzam şarkılarla başlayacağız. İlk olarak kıymetli sanatçı İnce Çayırlı'yı ağırlamak istiyoruz. Sanatçı Musa Süreyya Bey'in Hüzam eseriyle bizlere seslenecek. Ve şarkının hemen başında dinleyeceğimiz Ud Taksim'i de 1981 yılında kaybettiğimiz değerli bestekar ve Udi Şekip Ayhan Özışık'a ait. Şimdi İnce Çayırlı bizlerle. Sen sanki baharın gülüsün, şen çiçeğimsin. Sen her gece rüyama giren göz bebeğimsin.

anneme bilmesinler bu aşkın bittiğini. Neden beni bırakıp terk edip gittiğini. Selahattin Altınbaş'ın güftesi İlkan Sana ait Hüzzam makamındaki şarkısında Muazzez Abacı bizlerle birlikteydi. Bu dinlediğimiz kayıt Muazzez Hanım'ın 1990 yılında yayınlanan Aşk Olsun isimli albümünden bir kayıttı. Evet efendim, biliyorsunuz sizlerle zaman zaman 60'lı 70'li yıllardaki nostaljik eserleri paylaşıyoruz. Bazen de 80'li yılların ortalarında ve 90'lı yıllarda bu şarkıları için hazırlanmış düzenlemelerle yapılan kayıtları sizlerle buluşturuyoruz. İşte yine o kayıtlardan biri, 90'lı yılların unutulmaz eserlerinden biri, 1991 yılında yayınlanan bir Ayşegül Durukan albümünden Şükrü Tunar'ın sevilen şarkısına kulak vereceğiz şimdi. Gitti de Gelmeyiverdi isimli albümde yer alan Hüzzam makamındaki bu sevilen şarkının güftesi Selim Aru imzalı. Gönül durup dururken bir güle uçtu kuş gibi, çırpındı dalında dikeni tanıyormuş gibi.

Erol Sayan'ın Segah makamındaki şarkısında Seda Gökkadar bizlerle birlikteydi. Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Biliyorsunuz 90'lı yıllar popüler müzik açısından son derece önemli yıllardı. Ama bunun yanı sıra Türk müziği açısından da birçok albümün yayınlandığı dönemleri içermekteydi. İşte o albümlerden birini dinleyeceğiz şimdi. 1991 yılında yayınlanan bir Samime Sanay albümü. Sarsam Diyorum ismiyle yayınlanan bu albümde yer alan Faruk Şahin'in Hüzzam şarkısında Samime Sanay bizlerle. Kader dedim sensizliğin adına, yuvam boş, gönlüm boş, kollarım bomboş. Doyamadım bu sevdanın tadına, gecem boş, rüyam boş, ellerim bomboş.

Beste ve güftesi Rüştü Şarda imzalı Segah makamındaki eserde Nesin Sipahi bizlerle birlikteydi. Nesin Hanım 60'lı yıllardan itibaren çıkardığı plaklarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı. İşte bu şarkı da yine o 45'lik plaklarında yer alan bir eserdi. Bu 45'lik plağın bir yüzünde Beste ve Güftesi yine Rüştü Şarda'a ait Akşam Saatlerinde isimli bir eser yer almaktaydı. Diğer yüzünde ise Sana Nasıl Susamışım isimli eser yer alıyor. Bu nostaljik paylaşımın ardından biraz daha günümüze yaklaşıyoruz ve Teoman Alpay'ın güftesi Özcan Balın'a ait Hüzzam şarkısında Serap Kuzey'e kulak veriyoruz. Bu gece son gecemiz, acı günler yakında, bir ömür böyle geçti, olamadık farkında.

aşk bağından çiçek verirsin diye yollarına baktım gelirsin diye. Özlem dolu, umut dolu bir Alaaddin Şensoy şarkısı dinledik. Güftesi Salih Korkmaz'a ait Hüzzam makamındaki şarkıyı Yaşar Özel seslendirdi. Sevgili dinleyenlerimiz, birlikteliğimiz Kürdi makamında bir şarkıyla devam edecek. Erdem Özge'nin 2013 yılında yayınlanan Susma adlı albümünde yer alan İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu şefi, benim de kıymetli hocam Erhan Parlat'ın beste ve güftesine imza attığı çok özel bir eser var sırada. Ruhum sana aşık, sana tutsak oldu can. Hasret seni andı, benden çaldı bak inan.

Yok artık eski tadım. Hayal bitti, düş bitti. Soldu tebessümlerim, o eski gülüş bitti. Nazarında değerim hiç bile değilmiş ya. Ölsem bile duymazsın dilimden bir günahı. Aşkı öldürmek zaten suç bile değilmiş ya. Varsın, üstüme kalsın vedaların günahı. Bir destandım önceden gözlerine yazılmış. Yitik bir hikayede şimdi tek kelimeyim. O büyülü hülyanın artık sihri bozulmuş. Öyle paramparçayım, öyle lime limeyim. Çaresiz sarıyorken kollarım

Bir boşluğu uzanıp ellerini tutacak gücüm yoktu. İçmeden yaşıyorken her dem bu sarhoşluğu, kimseye isyanım yok, kimseden öcüm yoktu. Önemi yok, aldırma kirpiğimdeki nemi. Madem ki çıktın yola, geri dönme, git artık. Tereddüt etmeden vur hançerini sineme. Ben tükettim kendimi, sen de ben de bit artık. Kıymetli dostlarımız, bugün Güne Bir Şiir Bırak köşesinde değerli dinleyenlerimizden edebiyatçı yazar Hasan Hüseyin Yılmaz'ın Bit Artık isimli şiirinden dizelerle sizlere seslenmek istedik. Biliyorsunuz her programımızda bu mini köşeleri sizler için hazırlıyoruz. Umarız bu güzel paylaşımımızı da beğenmişsinizdir. Hasan Bey'e de bu güzel paylaşım için sevgilerimizi yolluyoruz ve teşekkür ediyoruz. Evet, programımız yine çok özel bir şarkıyla devam ediyor. Yine 2013 yılında yayınlanan bir albüm, Hasan Eylen'in Hüzün albümünden bir Şekip Ayhan Özışık şarkısı dinleyeceğiz şimdi. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti.

Beethoven'den günümüze uzanan müzik yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi 1988 yılına uzanacağız. Ahmet Özhan'ın Gel ismiyle yayınlanan albümünde seslendirmiş olduğu, beste ve güftesi Taner Şener'e ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkıyı dinleyeceğiz. Kıymetini bilemeden, ya biterse diyemeden, gerçek aşkı bulamadan geçti ömrümün ilkbaharı.

Al gülün dalında diken var diye koklayıp öpmeden gitmek olur mu? Sevenin sözünde sitem var diye nazını çekmeden küsmek olur mu? İstanbul Radyosu sanatçılarından Teoman Volkan Özselçuk, Mahmut Oğul'un güftesi Yalçın Bellican'a ait Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. 2006 tarihli bu kaydın ardından şimdi günümüze biraz daha yaklaşacağız değerli dostlar ve Umut Akyüre'yi İsmet Nedib'in Muayyer Kürdi şarkısıyla ağırlayacağız. Sanatçı 2020 yılında yayınlanan Yeşilçam Şarkıları isimli albümde seslendirdiği kayıt da bizlerle. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim, bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim.

Sözlerini Ferhat Dikses'in kaleme aldığı Muayyer Külli makamındaki Rüştü Eriç bestesini Tuğçe Pala yorumuyla dinledik. Ilık ılık eser bahar yelimiz, name name çalar gönül telimiz, sevgiden sevdaya varır yolumuz, en güzel sevdanın sahibi biziz. Evet sevgili dostlarımız, bu dünyada en şanslı insanlar zannediyoruz, gerçek sevgiye sahip olanlar, kalbinde sevgiye yer açan insanlar. Tıpkı kıymetli sanatçımız Zekai Tunca'nın şarkısı ifade ettiği gibi, hayattaki her şeyin temeli sevgidir. Hayat sevilince, sevince güzeldir. O yüzden dinlediğimiz birçok şarkıda da yine sevgi duygusunu en derin şekilde hissediyoruz. Evet, şimdi yine o şarkılardan birine kulak vereceğiz. Yayınımıza Uşak makamıyla, yani Aşıklar makamıyla devam edeceğiz. Selçuk Tekay'ın Güftesi Sami Derin Tuna'ya ait şarkısını Hülya Sözer yorumuyla dinleyeceğiz. Bu eser sanatçının 1991 yılında yayınlanan Yorgunum isimli albümüne de adını veriyordu. Baharı beklerken ömrüm kış oldu, gözümde her zaman biraz yaş oldu, en güzel duygular bana düş oldu, yorgunum dostlarım, yorgunum artık, vefasız yıllara dargınım artık.

Emel Sayın bizlerle birlikteydi. Sanatçının 1988 yılında yayınlanan Sevdalılar albümünden bestesi Kemal Taşçeşme, güftesi Turgut Taşçeşme'ye ait bir şarkıya kulak verdik. Gülmek sana yakışıyor. Gülmek herkese yakışıyor efendim. Diliyoruz sizlerin de yüzünüzden gülücükler, tebessümler eksik olmasın. Ve hemen şarkılarla devam ediyoruz. Hüseyin'i makamında bir Mehmet Bitmez bestesi var sırada. Güftesi Uğur Gür'e ait şarkıda Faruk Tınaz bizlerle birlikte olacak ve 1991 yılına uzanacağız. Albüme ismini veren şarkı aynı zamanda bu şarkı. Bu akşam gurbet elde yine gönlümü yaktı. Veda ederken bana ömrümü çalan yıllar. Müzik

Mustafa Sayışör'ün sesinden dinlemeye doyamadığımız hareketli bir Selahattin İçli şarkısı bizlerleydi. Güftesi Hücesli Aksavrı'nın imzalı Hüseyin'i makamındaki şarkının ardından ritmimizi biraz daha düşürüyoruz. Ve Aşıklar makamının belki de kalbe en dokunan şarkılarından birinde bir Semahat Özden ses bestesinde Nesrin Sipahi'ye kulak veriyoruz. Bu sevilen şarkının sözleri ise Hüseyin Yurdabak imzalı. Her mevsim içimden gelir geçersin. Sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin. Merhaba demeden elveda dersin. Sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin.

Gönül yazarı Uşak makamındaki sevilen türküyle konuk ettik. Efendim, musikimizin türkü formuna yakın eserleriyle sabahınızı renklendirmeye devam ediyoruz. Şimdi Hüseyin'i makamında bir anonim şarkı var sırada. Sami Aksu icrasıyla dinliyoruz. Menekşe kokulu yârim, kime arz edeyim halim?

Nazan Sıvacı'dan dinledik. Çok sevilen Uşak makamındaki bu eseri. Umut ediyoruz bu Uşak türkü günün ilerleyen dakikaları için sizlere yeterince enerji vermiştir sevgili dostlar. Biz tüm güzel dilekleri de şarkılarla birlikte sizlere yolluyoruz. Ve yine yolumuza çok sevilen bir şarkıyla devam ediyoruz. Bu defa Nihavend bir esere kulak vereceğiz. Bir Mustafa Çağlar bestesinde İzmir Radyosu sanatçılarından Neşe Öztaş'ı dinleyeceğiz. Anlatamam bu aşkın hikayesi derindir. Beni kaç yıl inleten o güzel gözlerindir.

Kıymetli dostlarımız, biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün Güne Bir Söz Bırak köşesinde bir Edip Cansever paylaşımı yapacağız sizlerle. Edip Cansever'in Mendilimde Kan Sesleri şiirinden bir dizeyi paylaşacağız. Şöyle geçiyor dizede: umudu dürt, umutsuzluğu yatıştır. Aslında çok anlamlı, minicik ama derinliği olan bir cümle. Yaşadığımız sürece umut her zaman vardır değerli dinleyenler. Şayet hayal kırıklıklarımızın, geleceğe dair beklentilerimizin önüne setler koyarsak, asıl o zaman kendimize haksızlık etmiş oluruz. Dünyadaki, yaşamdaki her anı, her şeye rağmen gelin umutla kucaklayalım ve inanalım ki yarın bugünden daha güzel olacak. Ve biz güzellikleri şarkılarla taçlandırmaya devam edelim. Şimdi o şarkılardan birine kulak verelim. Avni Anı'nın güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Nihavend şarkısında Seçil Heper'i dinleyelim. Biraz gül, biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte.

Geçmiş Zaman Olur Ki programında yavaş yavaş yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Erdin Çelikol'un güftesi Mustafa Töngemen'e ait şarkısında şimdi Ayşegül Durukan'a kulak veriyoruz. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun.

Erdinç Çelikkol'un Güftesi Mustafa Töngemen'e ait Nihavend eserini Ayşegül Durukan yorumuyla sunduk ve bu güzel şarkıyla nostaljik bir yayının sonuna geldik değerli dostlar. Geçmişten günümüze harika eserlerle sizlere eşlik etmeye çalıştık. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden bu mikrofonda TRT Name frekansında sizlere sesleniyor olacağız. Huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Güftesi Turhan Taşan, Bestesi Mahmut Oğul'a ait bir şarkıda Zeki Müren'le baş başa bırakıyoruz ve huzur, mutluluk, musiki dolu bir gün diliyoruz.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Erdoğan ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir ifadesiyle karşılık verdi. Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarının yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'daki temasları sürüyor. Erdoğan başkenti Astana'nın ardından Türkistan kentine geçti. Erdoğan burada Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık hayvan arzında herhangi bir problemin olmadığını söyledi. Bakan Yumaklı, büyük şehirlere kurbanlık hayvan sevkiyatının devam ettiğini belirtti. Ulusal Staj Programı'nda yeni bir adım daha atılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj arayan gençlerle işverenleri bir araya getiren bir havuz sistemi kurulduğunu duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2610 sözleşmeli personel

final alacak. Başvurular 18 Mayıs'ta başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlik ve spor çalışmalarımıza katkı sunmak isteyen adaylarımızı başvuru sürecine bekliyoruz, dedi. Eskişehir'de Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e kıyafeti üzerinden hakaret eden Mehmet Emin Korkmaz davasında karar çıktı. Sanık Korkmaz'a, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapı ruhsat işlemlerinde irtikap suçu işlendiğine dair soruşturma başlatıldı. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuya dair açıklama yapıldı. Müteahhitlere belediye iştiraki olan Kent Anonim Şirketi ile danışmanlık hizmeti adı altında sözleşme imzalattırıldığı, zorla yapılan bu anlaşma nedeniyle irtikap suçunun oluştuğuna dikkat çekildi. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İncelemelerde ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve karşılığı olmayan faturalarla haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 33'ü belediye görevlisi, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'deki temasları devam ediyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile bir kez daha bir araya geldi. Trump, Çin'le harika ticaret anlaşmaları yaptık, dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı, iki liderin bir dizi yeni mutabakata vardığını açıkladı. Trump'ın bugünkü programın ardından öğle saatlerinde Çin'den ayrılması bekleniyor. ABD Başkanı Trump, İran mesajlarını Çin'den vermeye devam etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tahran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti. İran'da askeri zaferler kazandıklarını kaydeden Trump, tehditlerini de sürdürdü. Tahran ise çözümün askeri yöntemlerle mümkün olmadığını vurguladı.

Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasının perdesi açılıyor. Çaykur Rizespor'la Beşiktaş sezonu Karadeniz'de noktalayacak. 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de playoff 2. turu rövanş maçı bugün oynanacak. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Sipahi Bodrum Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olacak. 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Türk tekvandosu Avrupa'nın zirvesinde milli takımımız Avrupa şampiyonasını genel klasmanda ve kadınlarda ilk sırada tamamladı. Ay Yıldızlı para tekvandocularımız da takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa tekvando ve para tekvando şampiyonasında üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcularımızı tebrik etti. Haberleri dinlediniz.

0: Zirvedeki Şarkılar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Zirvedeki Şarkılar'a hoş geldiniz. Mikrofonda ben Elif Karahan Toker, program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Sizlerin seçtiği en güzel namelerle zirveye doğru bir yolculuk yapacağız. Artık biliyorsunuz ama yine de hatırlatalım. Zirvedeki Şarkılar'da TRT Name'de en çok çalınan ve en çok istek alan Türk sanat müziği eserlerini sizler için derliyoruz. Dilerseniz kahvelerinizi, çaylarınızı alın, radyolarınızın sesini bizleri en iyi duyabileceğiniz seviyeye ayarlayın. Çünkü şimdi bir zaman perdesi aralanıyor ve namelerle zirveye doğru yol almaya başlıyoruz.
2: TRT Name.

nasıl geçersen siz bu yaz. Her yanımda hatıran var. Dalgalarda güzel yüzün, kumsalda izlerin var. Bir yaz bile olsa güzel, senle yaşanan anlar.

doğdu, gönlümüze süzülen. Şimdi sensiz bu yerlerde nasıl geçer bilmem bu yaz. Boğazımda hıçkırıklar, gözlerimde yaşlar var.

Ve böylece bu haftada zirve yolculuğumuzun sonuna geldik. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, mikrofonda ben Elif Karahan Toker. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın.

0: CRC Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'daki temasları sürüyor. Başkent Astana'nın ardından Türkistan kentine geçen Erdoğan, burada Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesinde Türkistan'da bulunan liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor. Erdoğan bu çerçevede Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizlik konusunda açıklamalarda bulundu. Amerikalılara hiç güvenimiz yok diyen Araghchi, mevcut müzakerelerinde bu durumdan etkilendiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ablukaya aldığı Küba'da ham petrol tükendi. Adada zorunlu elektrik kesintilerine gidileceği açıklandı. Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA'nin direktörü John Ratcliffe, Havana yönetimiyle görüşmek üzere adaya gitti. Öte yandan Venezuela'daki eski bir araştırma reaktöründe kalan zenginleştirilmiş uranyum da Amerika Birleşik Devletleri'ne nakledildi. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı, taşıma işini İngiltere'nin üstlendiğini, uranyumun imha edileceğini açıkladı. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği provokatif eylemler son bulmuyor. Katliamcı İsrail güçleri Nekbe'nin yıl dönümünde Cuma namazı öncesinde Mescid-i Aksa'nın bazı girişlerini kapattı. İsrailli işgalciler de kışkırtıcı eylemlerini sürdürüyor. İsrailli işgalciler dün de bayrak yürüyüşü adı altında Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Mart ayında ücretli çalışan sayısı arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı 16 milyona yaklaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni ve sivil bir anayasanın gerekliliğinin altını çizdi. Akın Gürlek, Türk milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisi artık zirveye ulaşmıştır dedi. Adalet Bakanı Gürlek suçla ve suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı da verdi. İstanbul Üsküdar Belediyesi'ne yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük suçu işlendiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde yeni operasyon düzenlendi. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı iddia edilen hemşirenin yargılanmasına devam edildi. Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ara karar açıklandı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 3 Temmuz Cuma gününe erteledi. Şanlıurfa'nın Miranşehir ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 95 kişiden 88'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Sağlık alanında yerli üretimle dışa bağımlılık azalıyor. Niğde'de açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, %90 yerlilik oranına sahip kalp pompa makinesiyle ilk ameliyatın birkaç hafta içinde yapılacağını söyledi. Yerli ultrason cihazının üretimiyle ilgili çalışmalara da değinen Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ultrasonunu üretecek sözleşmelere imza attık dedi. Spor. Trendyol Süper Lig'de sezonun 34. ve son haftası bu akşam tek maçla başlıyor. Çaykur Rizespor ve Beşiktaş sezonu Karadeniz'de noktalayacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de de playoff 2. turu rövanş maçı bu akşam oynanacak. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Sipahi Bodrum Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından canlı yayında izleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Name programına efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan Fatma Tuğba Altay, Ton Meister Ali Taşçıoğlu, Stüdyo Teknik Görevlisi Osman Ateş ve ben spikeriniz Murat Doğru. Saz sanatçılarımızı duyuralım hemen sizlere. Keman Murat Kadir Gök, Ertuğrul Erhan, Violensel Ahmet Dinleyen, Kanun Cemil Atikoğlu, Ut Ömer Oytun, Ney Celalettin Biçer, Klarnet Halil Kabacı, Ritim Saz Bilal Bilke ve şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı Hüseyin Saadettin Arel'in Mini Mini Nihavent Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuzdan dinleyeceğimiz Nihavent makamındaki şarkılarla başlıyor. Nihavent eserleri icra etmek üzere Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçıları sizlerle.

0: TRT Name.
1: Şefi Pekdereli yönetimindeki ses ve saz sanatçılarımız Nihavent makamında eserler sundu. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanan Stüdyo Name, sanatçımız Nazlı Kanaat'in söyleyeceği sözleri Mehmet Erbulan'a, bestesi Turhan Öze'ye ait yine Nihavent makamındaki bir şarkıyla devam ediyor efendim. Bir ben sevdim gönülden, bir de Mecnun ben kadar. Sevmedim hiç kimseyi, seni sevdiğim kadar.

Kalbimdesin, ruhumdasın. Nerede olsan yanımdasın. Aklımdasın, fikrimdesin. Sen benimsin, benimlesin. Efendim Ahmet Melik imzalı Nihavet makamındaki eseri sanatçımız Aslı Pakalınlar'dan dinliyoruz.

Naci Sayan'ın sözlerini yazdığı Nihavend makamındaki şarkının bestekarı Erol Sayan. Efendim şarkıyı sanatçımız Eliz Avaroğlu söylüyor. Işıl ışıl gözlerinde siyah saçın rengi mi var? Yoksa gizli sevda mı ne? Söyle bana cici kız.

Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettiğin artık sen çok bekleyeceksin. TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan size ulaştığımız stüdyoname programı Yusuf Nalkesi'nin Muhayyer Kürdi makamındaki şarkısıyla devam ediyor. Şarkıyı Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği topluluğundan dinliyoruz. Muhayyer Kürdi makamına giriş taksimini violenseli ile Ahmet Dinleyen icra ediyor.

Ekrem Güftesi Vedat Şenyol'a, bestesi Zeki Müren'e ait Muhayyer Kürdi makamındaki şarkıyı sanatçımız Bahadır Özüşen seslendiriyor. Yaşamak zevki verir ruhuma sonsuz kederim. Seni, yalnız seni, çılgın gibi hala severim.

Ataşkent Stüdyosu'ndan canlı yayınlanan Stüdyo Name programıyla devam ediyoruz. Güftesi ve bestesi Mustafa Seyran'a ait Muhayyer Kürdi makamındaki şarkıyı sanatçımız Eylül Turan söylüyor. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak.

Değerli dinleyicilerimiz, bugünün son solo icrası için sanatçımız Özant Koç geliyor mikrofona ve Taner Şener'in Muhayyer Kürdi makamındaki şarkısını yorumluyor. Kıymetini bilemeden, ya biterse diyemeden, gerçek aşkı bulamadan geçti ömrün ilkbaharı.

TRT Name. TRT Name'nin değerli dinleyicileri, Stüdyo Name programı Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuzun sunacağı Muhayyer Kürdi makamındaki eserlerle son buluyor. Programı hazırlayan Fatma Tuğba Altay, ton masterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve ben mikrofon başında Murat Doğru yeniden buluşmak ümidiyle efendim huzurlarınızdan ayrılıyoruz ve musiki dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siber güvenlik konusunun kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, dijital dönüşümde geri kalmanın bağımsızlığı tehdit edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasını bu alanda işbirliğine davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen zirve öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Özbekistan arasında

savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere her alandaki işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31'e de davet etti. Mart ayında ücretli çalışan sayısı arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı 16 milyona yaklaştı. Ücretli çalışan sayısında en fazla artış inşaat sektöründe oldu. İnşaat sektöründe ücretli çalışan kişilerin sayısı %6,4 arttı. Ticaret ve hizmet sektöründeki artış da %3,5'a ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 6 ayrı ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde İstanbul, Kırklareli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerin incelemeye alındığı bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinliklerini organize eden Anset adlı şirkete yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla gözaltına alınan 25 kişiden 9'u serbest bırakıldı, 16 kişi ise adliye makamlarına sevk edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırıyor. Akademisyenler, Adli Tıp Kurumu bünyesindeki araştırmalarla uluslararası verilerin ayrıntılarını okul saldırılarını araştırma komisyonu toplantısında anlattı. Buna göre 18 yaş altındaki her 3 suçludan birinin okul hayatı yok. Suça karışmadan önce olumsuz deneyim yaşamış olma ihtimali ise %90'ları buluyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medyada yayımladığı mesajla 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü kutladı. Ailenin güçlü toplumun temeli olduğunu belirten Duran, aile kurumunun güçlendirilmesi için önemli çalışmalar hayata geçirildiğine dikkat çekti. Filistin'de İsrail zulmü bundan tam 78 yıl önce başladı. Filistinlilerin hafızasından silinmeyen Nekbe, yani büyük felaket adı verilen katliamın Gazze'de bugün çok daha ağır ve kanlı tekrarı yaşanıyor. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de 72 binden fazla Filistinliyi katletti. Soykırımcı İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği provokatif eylemler son bulmuyor. Katliamcı İsrail güçleri Nekbe'nin yıl dönümünde cuma namazı öncesinde Mescid-i Aksa'nın bazı girişlerini kapattı. İsrailli işgalciler de kışkırtıcı eylemlerini sürdürüyor. İsrailli işgalciler dün de bayrak yürüyüşü adı altında Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in yeni başkanı belli oldu. Donald Trump'ın aday gösterdiği Kevin Warsh, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda yapılan oylamada 45'e karşı 54 oyla onaylandı. Warsh'un Trump yönetimiyle uyumlu bir yaklaşım sergileyebileceği beklentisi öne çıkıyor. Kevin Warsh görevini bugün Jerome Powell'dan koltuğu devralacak. Haberleri sunduk.

gelecek, sürüklenecek. Eksik.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyiciler, Ahmet Kadri Rizeli yönetimindeki İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Uşak Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini kanunla Bora Dije yapıyor.

İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Uşak Faslı'nı dinlediniz. Programı Ahmet Kadri Rizeli yönetti. Ara taksimini Kanun'la Bora Dicle yaptı. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siber güvenlik konusunun kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde konuşma yapan Erdoğan, dijital dönüşümde geri kalmanın bağımsızlığı tehdit edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasını bu alanda işbirliğine davet ederek yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen zirve öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyadaki ekonomik sistemi bozan konulardan birinin de vahşi kapitalizm olduğunu söyledi. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada en zenginlerin dünyadaki servetin %50'sine sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, böylesine bir eşitsizliği hiçbir dönemde görmedik, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bütçe disiplinini korumaya devam edeceklerini ifade eden Şimşek, 4 aylık verilere göre bütçe hedefleri ulaşılabilir seviyede, dedi. Mehmet Şimşek, yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını da vurguladı. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet

davasında kararı açıklandı. Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefik Kara, 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Belediyedeki makam odasında rüşvet alırken suçüstü yapılan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter hakkında ise 40 yıl 20 ay hapis cezası verildi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik iddialarına çok sert tepki gösterdi. Eyüp Kadir İnan, Özel'e CHP tarihine rüşvet toplayan besleme bir genel başkan olarak geçtin, bize ahlak dersi verecek son kişisin dedi. İnan, ilk seçimde İzmir'i sizden kurtaracağız ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Çin ziyareti dönüşünde uçakta açıklamalarda bulunan Trump, İran'ın füze kapasitesini koruduğu iddialarını reddederek %80'inin yok edildiğini savundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçı, Amerikalılara hiç güvenimiz yok dedi. 70. Eurovision şarkı yarışması İsrail'in katılımı nedeniyle boykotların gölgesinde kaldı. Sponsorların çekilmesi de organizasyonu ekonomik açıdan zor durumda bıraktı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de İsrail'in yarışmaya katılmasını çifte standart olarak nitelendirdi. Şiddetli yağış yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Kuvvetli yağış Sivas, Yozgat, Osmaniye, Amasya ve Kahramanmaraş'ta sele neden oldu. Sel nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Bitlis ve Amasya ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de kuvvetli dolu yağışı nedeniyle her yer beyaza büründü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel tehlikesi öncesi ve sonrasında yapılabilecekler hakkında vatandaşları uyardı. AFAD'ın sosyal medyada yayımladığı uyarıda, vatandaşların öncelikle bulundukları yerin sele maruz kalma riskini öğrenmesi gerektiğini belirtti. Sel bölgesinin hemen terk edilerek yüksek ve güvenli bölgelere gidilmesi gerektiği vurgulanan uyarıda, sel anında araç içinde olanlara da suyla kaplı yoldan gitmeye çalışmayın, elektrik kaynaklarından uzak durun çağrısında bulunuldu. Spor. Trendyol Süper Lig'de sezonun 34. ve son haftası bu akşam tek maçla başlıyor. Çaykur Rizespor ve Beşiktaş sezonun Karadeniz'de noktalayacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Güzel İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustik Name canlı yayınımızla sizleri selamlıyoruz. Bugün bizlere eşlik edecek saz sanatçısı arkadaşlarım her hafta olduğu gibi kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda Onur Can Kaya. Akustik Name'yi siz kıymetli dinleyenlerimiz için Alpaslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Saatleriniz 19'u gösterene kadar birbirinden güzel şarkılar ve türkülerle sizlerle birlikte olacağız efendim. Emrah'cığım nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Dilek'cim sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Dinleyenlerimizle buluştuk. Daha bir mutluyuz,
1: evet,
0: daha bir keyifliyiz.
1: Yine yeniden beraberiz dinleyenlerimizle.
0: Çok da güzel, nostaljik, eski, güzel bir şarkıyla programımızı açtık. Hiçbir
1: evet.
0: zaman eski ama hiçbir zaman eskimiyor.
1: Eskimeyen
0: şarkılar,
1: ki,
0: değil mi?
1: Ki.
0: Şimdi de yine çok sevdiğimiz, son günlerde de çok fazla duyuyorum. Gerçekten dillere pelesenk oldu.
1: Evet.
0: Nihavend makamında bir şarkı seslendirmeye çalışacağım. Bir Göksel Baktagil bestesi ve diyeceğiz ki efendim, aşkım, cananım, sevgili sultanım.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Ne güzel şarkı değil mi Emrah'cığım?
1: Çok güzel şarkı. Gönlü yüreğine sağlık dilekçi.
0: O zaman Nihavend devam edelim istiyoruz. Bir Erdoğan Berker bestesi seslendireceğiz efendim. Radyolarınız başında eşliklerinizi bekliyoruz bu güzel şarkı için. Diyeceğiz ki, dün gönlümle dertleştik, ağladık için için. Boşa geçen yıllara sevgilim senin için.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustik Name canlı yayınımız devam ediyor efendim. Teşekkürler arkadaşlar güzel eşliğiniz için Emrah'cığım.
2: Evet Dilek'cim gönlüne sağlık. Çok da güzel şarkıymış. Ben de seslendirmeyi çok isterim en kısa
1: Sana
2: zamanda.
1: Sana da çok yakışır. En kısa zamanda senin sesinden de dinlemek isteriz. Şimdi sen de dinleyenlerimiz için çok güzel Kürdili Cazker şarkılar hazırladın. Bir Selahattin Pınar bestesi var sırada. Hepimizin çok sevdiği şahane bir beste. Ne demiştin İkinci Aydın sözünden? Hevesin bir an mıydı? Yeminin yalan mıydı?

0: Çok teşekkürler
1: Ben
0: Emrahçığım. Ağzına
1: teşekkür
0: yüreğine
1: ediyorum
0: sağlık.
1: Dilekçiğim.
0: Çok güzel bir şarkıydı.
1: Evet.
0: Yine çok güzel bir şarkı seslendireceksin. Gerçekten eşsiz bir şarkı. Bir Zekai Tunca bestesi. Böyle her dinlediğinde insanı duygulandıran şarkılar vardır ya. İşte öyle bir
1: Evet.
0: şarkı var efendim sırada. Ve diyecek ki sanatçımız Emrah Yiğit. Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa.

0: Ah bu rüyalar, ah bu besteler.
1: Ah bu rüyalar, evet.
0: Değil mi? Ne güzel anlatmış. Rüyalarım olmasa.
1: Selam olsun buradan da Zekai abi.
0: Evet, Zekai Tuncay'a gerçekten selamlar. Çok güzel, çok büyük besteleri var musikimize kazandırdı. Efendim, akustik namenin olmazsa olmaz köşesi biliyorsunuz. Bu kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımın sizlere icra edeceği bir eser. Bakalım bu hafta siz kıymetli dinleyenlerimiz için saz sanatçısı arkadaşlarım ne hazırladılar? Sürpriz olsun. Buyurun arkadaşlar.

0: TRT Name.
1: Akustik Name canlı yayınımız İzmir'den devam ediyor efendim. Arkadaşlarım, ellerinize, yüreğinize, emeğinize, nefesinize sağlık. Mest olduk yine değil mi?
2: Yine her zamanki gibi mest olduk. Hele ki o son teslimde benim tüylerim o kadar böyle
1: diken diken
2: oldu. Çok güzel. Buradaki enerjiyi de dinleyenlerimiz bence tabii ki hissediyordur.
1: Kesinlikle.
2: Hepsinin gönlüne, yüreğine sağlık olsun değerli abilerim, dostlarım,
1: yine kardeşlerim. Yine söyleyeceğim, çok şanslı.

0: Teşekkürler arkadaşlar bu güzel şarkı için, bu güzel eşliğiniz için.
1: Evet Dilekçim, gönlüne sağlık.
0: Teşekkürler Emrahcığım. O zaman Kürt Dili Hicazkar devam edelim. Yine dinleyenlerimizin çok sevdiği, dillerimize pelesenk olmuş bir şarkı var. Güftesi ve bestesi Yusuf Malkes'e ait ve diyeceğiz ki efendim. Ne o ben size de bilir, ne temelli gidebilir.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Emrah'cığım.
1: Tüm gönlünü sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. Saatimize bakıyorum. Yine süremiz nasıl aktı geçti anlamadık.
1: Maalesef yine aktı. Değil mi? Bu haftayı yine dinleyenlerimizle beraberiz.
0: Buluşacağız, evet efendim. Şimdi şahane bir, daha doğrusu şahane iki türkü seslendirecek sanatçımız. Ve sonrasında da akustik nameyi bitireceğiz efendim. Bugün bizlere her hafta olduğu gibi kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda Onurcan Kaya eşlik etti. Akustik nameyi siz kıymetli dinleyenlerimiz için Alpaslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmayı diliyoruz ve şahane iki güzel türküyle programımızı bitiriyoruz. Hoşça kalın.

İstanbul'dan merhabalar efendim. TRT Name'ye hoş geldiniz ve tabii ki akşamın sesine. TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan programımızın bu akşamki yapımcısı Buse Özdemir, teknik yönetmenimiz Eda Işık ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Ekipçe yerimizi aldık ve hep olduğu gibi 2 saatlik bir canlı yayın maratonumuz olacak Türk musikisi eşliğinde. Bu akşam makamdan makama yolculuğumuza Turhan Taşan'a ait bir Nihavend besteyle başlıyoruz. Eserin güftesi Nihat Tuna imzası taşıyor ve İhsan Güvenç seslendirecek. En baştan belli miydi?

Mine Geçili'nin şahane yorumuyla dinledik Bir Demet Yasemen. Zeki Müren'e ait bu güzel Nihavend eserin ardından Nihavend makamıyla devam ediyoruz akşamın sesine. Şimdi bestesi Mesut Cemil'e ait bir eser dinleyeceğiz. Nazım Hikmet Ran'ın şiirinden bestelenen bir şarkı bu. Uğur Çınar yorumuyla dinliyoruz. Kanatları gümüş, yavru bir kuş.

Hep sen geleceksin diye boş bıraktım kalbimi. Selma Sabaş seslendirdi efendim. Erol Sayan'ın yazıp bestelediği Nihavend şarkıyı. Akşamın sesinde yine bir Nihavend eser dinleyeceğiz şimdi efendim. İlknur Elbilsin yorumuyla. Güftesi de bestesi de Neveser Kökteş'e ait bu şarkının. Hüsranlı gönül hep inler.

Bestesi Saadettin Kaynak, güftesi Vehbi Cem Aşkun'a ait Nihavend eseri Ahmet Bölen'den dinledik. Ne dert kalır ne hüzün. Nihavend makamıyla devam ediyoruz efendim akşamın sesine. Şimdi mikrofona Neşe Öztaş gelecek. Bestesi yine Saadettin Kaynak'a, güftesi ise Vecdi Bingöl'e ait eseri seslendirecek. O gözler, siyah gözler. Ardından Fatma Arslanoğlu bizlere bir Nihavend şarkı seslendirecek. Bestesi Faruk Şahin, güftesi Zehra Pınar sese ait olan Göklerden Yağmurun İnişi Gibi.

Bestesi Kaya Bekat, güftesi Necmettin Halil Onan'a ait eseri. Bestecisinden yani Kaya Bekat'tan dinledik efendim. Geçip hicran zamanları birer

Saatlerimiz 19.36 efendim. Akşamın Sesi İstanbul'dan canlı yayınla devam ediyor. TRT Name'desiniz. Bir nihavent eser daha dinleyeceğiz. Şimdi Selim Öztaş'tan. Eserin bestesi Alaaddin Yavaşça, güftesi Alaaddin Şensoy'a ait. Selim Öztaş seslendirecek. Bir yılda tam 4 mevsim var.

Bir Nihavent Eser'de Gönül Yazar yorumuyla dinledik efendim. Bilge Özge'nin bestelediği Güftesi Şafak Atayman'a ait o şarkı Gökten Yağmur Değil, Sevgiler Yağsın. Sırada Saadettin Kaynağı ait bir Nihavent bestemiz daha var. Güftesinde Vecidi Bingöl adı görüyoruz. Bu şarkının Şeniz Güneş seslendirecek. Hatırla ey gönül.

Nazan Sıvacı'dan dinledik Unutmadım Seni Bir An güftesi, Ayten Baykal bestesi Halil Aksoy'a aitti bu şarkının da. Sırada bir Yıldırım Gürses klasiği var efendim. Nihavend makamındaki şarkının sözleri Aydın Ünsal'a ait Bahadır Özüşen'den dinliyoruz Son Mektup.

Bestesi İlgün Soysev, güftesi Şule Özmen'e ait Nihavend şarkıyı Cemile Karabulut'tan dinledik. Yıllar geçip saçıma yağsa da karlar. Ve bu şarkıyla birlikte efendim akşamın sesinde bir saati doldurmuş bulunuyoruz. İkinci saatimize gireceğiz şimdi canlı yayınımızda. Ama Nihavend şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Sıradaki Nihavend eserimiz, bestesi Saadettin Kaynak, güftesi Necdet Atılgan'a ait bir şarkı. Ve Filiz Çatıroğlu seslendirecek. Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır.

Yıllardır bekliyorum bir gün dönersin diye. Türk musikisinin kadın bestecilerinden birine Nevser Kökteş'e ait bir besteydi. Eserin sözleri Necmettin Hunca'ya aitti efendim ve biz Aytaç Ergen yorumuyla dinledik. Şimdiki şarkımız Necip Mirkelamoğlu imzası taşıyor. Nihavend makamında Dilek Özkan'dan dinleyeceğiz. Şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana.

Sende sevgi ne arar? Aşk ise hep yalanmış. Lale Mumcu Başel'den dinlediğimiz bu şarkı ile birlikte Muhayyer Kürdi makamındaki eserlere başladık efendim akşamın sesinde bu bölümde. Sabahattin Hizmet.

yazıp bestelediği bir şarkıyı da dinlediğimiz. Şimdiki eserimiz Güner'i Tecer imzası taşıyor. Handan Odabaşı seslendirecek. Sevgilimsin benim hülyalı bakışınla, kalbindeki aşkınla.

Bakışların ne hoştur çapkın, gülüşlerin ne hoştur çapkın. Bekliyorum hasretle seni, gelişlerin ne hoştur çapkın. Bakışların ne hoştur çapkın, gülüşlerin ne hoştur çapkın.

0: Gelişlerin ne hoştur çapkın, gelişlerin ne hoştur çapkın, gelişlerin ne hoştur çapkın, gelişlerin ne hoştur çapkın.
1: Zeki Müren'in sesinden dinledik efendim bu eğlenceli şarkıyı Çapkın. Şimdi Muhayyer Kürdi eserlerle yine devam ediyoruz programımıza. Sıradaki şarkımız bestesi de güftesi de Şekip Ayhan Özışık'a ait bir eser. Tülün Kuşoğlu seslendiriyor. Bakarım yollarına neredesin?

Kürdi makamında güzel bir şarkı daha dinledik efendim. Gül Yazıcı seslendirdi. Kalbimi dolduran güzel gözlerin. Bu şarkının bestesi Özcan Korkut güftesi Nadir Karabıyık tarafından yazılmıştı. Şimdi bir başka büyük ses Yıldırım Bekçi'den bir Muhayyer Kürdi eser dinleyeceğiz. Eserin bestesi İsmail Bir Ateş güftesi Hamdi Tuncer'e ait. Yıllar kanatlanmış, aylar uçuyor.

zaman yok, aşka zaman yok, aşka zaman.

Bir akşam da oturmaya bize gel dedi Yüksel Üzel. Bestesi Hüsnü Üst'ün güftesi Hasan Kakuş'a ait bir şarkıydı efendim. Biz de bu arada akşamın saatinde son yarım saate girmiş bulunuyoruz. İstanbul'dan canlı yayınımız şimdi Rast makamında bir şarkıyla sürecek. Bestesi Rüştü Şarda, güftesi ise Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait bu şarkıyı Yaşar Özel'den dinleyeceğiz. Bu kadar yürekten çağırma beni.

Rast makamında bir Erdoğan Berker bestesi dinledik Ahmet Özhan'dan. Bu ayrılık zor desem. Güftesi Ayten Baykal'a aitti bu şarkının. Rast bir eserle artık son şarkılarımızdan birini daha şimdi çalacağız. Bu eserimizin

Gül yüzünde güller solsa ağlarım. Zekai Tunca'dan dinledik. Erol Sayan imzası taşıyan Kürdili icazkar makamındaki bu eseri ve yayınımızın da sonuna geldik efendim. Makamımızın değişmesiyle birlikte. Bu akşam da bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz siz sevgili name dostlarına. Yapımcımız Buse Özdemir, teknik yönetmenimiz Eda Işık'tı. Sunucunuz ben Tayfun Öçal. Sizlere vedamızı Kürdili icazkar makamında iki güzel eserle yapacağız. Önce az önce sesini dinlediğimiz Zekai Tunca'ya ait bir besteyi dinleyeceğiz. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait şarkıyı Güldehen Marmara seslendirecek. Bahar çiçek çiçek gelince güzel. Ve son olarak da bestesi Mahmut Oğul, güftesi Yalçın Benlican'a ait şarkıyı Fatma Nurten Demirkol'dan dinleyeceğiz. Söyle bana yağmur gözlüm, sen hiç deniz gördün mü? Yeniden görüşene dek nameyle kalın.

0: musiki sandığımız. Kıymetli dinleyicilerimiz, musiki sandığımıza hoş geldiniz efendim. Bu akşam konumuz şairlerin ilhamı, aşıkların sırdaşı, bazen coşkun bir neşe, bazen de derin bir gurbet sızısı olan deniz. Hazırsanız rüzgarın şarkısını, martıların çığlığını ve denizin fısıltısını musikiyle harmanlamaya başlıyoruz efendim. Hazırlayan ve sunanlar ben Dilek Yüzler.
1: Ben Murat Salim Tokaç.
0: Teknik yönetmenimiz Türkay Güner bizimle birlikte olacak bugün. Evet hocam, merhabalar evet. Size de.
1: Bir anda öyle bir merhaba dediniz ki Deniz'le. Bir evet. Zannettim kendimi bunların içindeyim. O kadar duygulandırdı
0: girişiniz. Ne kadar güzel. İstanbul zaten bir deniz şehri. Etkilenmemek imkansız denizden. Bütün musikideki eserlerimize bakıyoruz. Birçoğunda mutlaka İstanbul ve deniz temalı eserlere rastlıyoruz zaten.
1: Onun yanı sıra bizim ülkemiz de bildiğimiz gibi üç tarafı denizlerle çevrili. Dolayısıyla biz hep deniz çocuğu deriz, deniz insanı deriz. Yani mutlaka bizde denize uzlaşmak çok kolay.
0: Evet.
1: Deniz olmayan şehirlerimiz de dahil malum. Bazı memleketlerde öyle değil biliyorsunuz. Dolayısıyla denizin ilham vermesi çok zor olmasa gerek diye düşünüyorum.
0: Mutlaka denizi sevmemek imkansız
1: zaten. Şöyle bir şarkıya doğru gidelim mi? Bakalım
0: tabii
1: ne çıkıyor
0: ki.
1: Çantamızdan ya da sandığımızdan.
0: Çok güzel bir eserle başlayalım isterseniz hocam. Okumak ister miydiniz?
1: Nihavend makamında herhalde.
0: Evet.
1: Ne demiş şair? Gece sahilden açıp sandalı enginlere biz, uyuyan Marmara'nın koynuna girsek ikimiz. Sözleriyle başlayan Mesut Kaçaralp'in güftesi değil mi?
0: Evet, beste Şerif İçli'ye ait Elif Güreşçi'nin sesinden dinliyoruz efendim.

0: Evet, çok güzel bir eser, çok güzel bir yorum. Harikaydı. Etkilenmemek elde değil, değil mi hocam?
1: Evet efendim. Teşekkür ediyoruz.
0: Evet, sırada yine çok güzel bir eser var. Bir insanın bakışlarında saklı olan derinliği, belki gizemli ve yaşanmamış duyguların fırtınasını anlatan yine bir eser.
1: Tasvir üzerine kurmuş dizeleri.
0: Evet.
1: Aradan seçtiklerimde siyahında yeşil var kimsesiz gecelerin, siyahında yeşil var kimsesiz gecelerin vurgulamış. Savrulan harmanların rüzgarı saçlarında diye devam eden Turhan Oğuzbaş'ın güftesi ve sizin hocanız oldu mu bilmiyorum, konservatuvarda yetiştiniz mi? Yavuz Özüstün hocanın.
0: Benim olmadı ama aynı dönemde ders verdiğini biliyorum.
1: Birlikte olan arkadaşlarımız çok sitayişle,
0: Evet,
1: özlemle anarak
0: evet, evet.
1: bahsediyorlar
0: Çok
1: hep.
0: kıymetli bir
1: Çok
0: hocaydı.
1: faydalandıklarını bahsediyorlar.
0: Evet.
1: Bu da güzel bestelerinden bir tanesi.
0: Öyle.
1: Kimin sesinden dinliyoruz efendim? Radyomuzun erkek solistlerinden.
0: Cengiz Han Sönmez'den dinleyelim. Bir deniz ki gözlerin ölürcesine derin diyelim.

0: Evet, yine denizin çok güzel tasvir edildiği başka bir eser var sırada hocam. Deniz yine bu şiirde gün batımının kızılığıyla yanan şairin gurbet acısını ve dertlerini yansıtan bir hüznün aynası olarak tasvir ediliyor. Pembe ve kızıldan bahsediliyor. Orada da yine batmakta olan güneşin denize vuran yansıması
1: Evet.
0: anlatılmış. Ufkun ateşi derken ufuktaki kızıllık yine şairin içindeki yanan derdini anlatmış bu
1: Birleştiriyor
0: şekilde
1: onunla birlikte.
0: birleştiriyor.
1: O
0: Evet.
1: kızıllıkla herhalde.
0: Evet. Güzel bir eser. Burada da yine denizi nihamet makamında sanırım bestelenmiş değil mi hocam?
1: Evet efendim, Nihavend makamında bir eserimiz. Demek ki bu duyguların üst üste gelmesi bu makamda daha ortaya çıkıyor. Genelde
0: Nihavend
1: Nihavend
0: makamında
1: makamından
0: olmuş. O da benim de dikkatimi
1: bu duygular
0: çekti.
1: ifade etmek için. Hatta bunun bestekarı da Kaptanzade diye bilinen, demek ki o aileden gelen birisi.
0: Evet.
1: Ali Rıza Bey'in de yönelimi, pek çok eserinde bunu biz görüyoruz. Ve sözler de yine bir Ömer Bedrettin Uşaklı gibi tabiatla iç içe olan şiirlerinden seçme bir şairin yüftesi.
0: Evet. Yine burada şairin hüzünlü ruh halini yansıtan bir ayna gibi görüyoruz denizi.
1: Melihat Gülses'in sesinden dinleyeceğiz bu eserde efendim.
0: Akşamı süzme deniz, renginden gözüm yandı. Engindeki pembe iz, gönlümde halkalandı.

0: Ne kadar güzel bir eser.
1: Yani sözler, makam, melodi, solistin sesiyle, okuyucunun sesiyle birleşince bir bütün olarak yansımaya başlıyor
0: Evet,
1: duygular.
0: biz Melek abla diyoruz Melihat Gülses
1: Evet efendim.
0: büyüğümüze, ama o da gerçekten eserin içine girmiş ve eseri yaşıyor sanki, değil mi?
1: Evet,
0: Dinlerken.
1: yani bazı eserlerde özellikle o duyguyu çok daha ön plana çıkartacak, yaşamayı karşıya verebiliyor fazlasıyla.
0: Evet. Mavi gök, mavi
1: Hı
0: deniz,
1: hı.
0: hep sevginle gezeriz diye bu kez Nihavend değil, Kürdili Cazkar bestelenmiş bir eser. Onda da hüzün, gurbet gibi diğer duyguları görmüyoruz. Burada daha çok neşe kaynağı olarak hayat enerjisiyle dolu bir tasvir görüyoruz sanki hocam. Ne dersiniz?
1: Ben eserin sözlerine bakınca hemen Hoca Alaaddin Yavaşça aklıma geliyor.
0: Evet.
1: O hep çünkü sevgiden, sevmekten, birbirini sevin diye o röportajlarını belki hatırlarsınız. Bir anda gözümüzün önüne geliyor. Sevgiyi böyle hep ön planda tutan bir edası sohbetlerinde.
0: Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır.
1: Evet.
0: Yine böyle bir eseri var, değil mi?
1: Ve bu eser
0: Doğru.
1: pek çok zaman dillere mal olmuştur
0: Hı
1: biliyorsunuz.
0: hı.
1: Hatırladığım kadarıyla da filmlerde bile böyle hem melodik hem böyle o duygulanımı ifade edecek şekilde hareketlere, rollere yansımıştır. Tabii bu kadar söyleyince söz yazarının kim olduğunu
0: Hı
1: dinleyenlerimizle
0: hı.
1: isim olarak paylaşalım. Münir Müeyyet Berkman'a ait bu güzel şiir ve Kürdili Cazkâr makamında Alaaddin Yavaşça merhum hocamızın bestesi. Ve şimdi tabii hani şimdi uzaklardasın diyeceğimiz hasretlendiğimiz bir arkadaşımız Yahya Geylan'ın sesinden.
0: Buradan selam olsun
1: Selam olsun.
0: Kanada'ya, değil
1: Evet
0: mi hocam?
1: efendim.
0: Yahya Geylan, Canan Sezgin
1: Geylan.
0: Geylan'a buradan selamlar, sevgiler gönderelim ve biz de Yahya Geylan'ın
1: Yakınımızı almış olalım bu sesiyle.
0: o güzel sesini dinleyelim.

0: İşte böyle. Mavi gök, mavi deniz dedik. Biz peşinden hemen isterseniz canlı bir icraya geçelim mi?
1: Harika olur.
0: Heyecanımızı öyle paylaşalım
1: Evet.
0: dinleyenlerimizle. Bir mandıra, Hicaz makamında bilinen, çokça dinleyicilerimizin farklı zamanlarda Tolga Volkan Kılıç, her zamanki gibi
1: Evet.
0: Haliç Üniversitesi Konservatuvarı öğretim görevlimiz kanun eşliğinde viyolonsel ve tamburdan Hicaz mandırayı birlikte canlı icra edelim
1: Biz de
0: isterseniz.
1: hareketlenelim biraz.
0: Hareketlenelim.
1: Buyurun efendim.

0: Evet, programın sonuna gelmiş olduk. Musiki sandığımız burada yine sona erdi. Efendim, hazırlayan ve sunanlar ben Dilek Yüzler.
1: Ben Murat Salim Tokaç.
0: Teknik yönetmenimiz Türkay Günerdi. Son eserimizi de isterseniz siz anons
1: Güzel
0: edin.
1: bir eserle veda
0: Bu
1: edelim.
0: eser Ali Kobacanos tarafından yine Deniz Kızı Eftalya'ya yazıldı hocam, biliyorsunuz.
1: Ve Sabite Tur Gülerman'ın sesinden dinleyeceğiz. Gel ey denizin nazlı kızı, nuşi şerabet.
0: Haftaya Cuma günü saat 22'de
1: Yeni bir musiki sandığımız programında sizlerle birlikte olmak dileğiyle.
0: musikiyle kalın efendim.
1: Sağlıkla kalın.

Dertline ağlayıp gezersin burada. Ağlatırsa Mevlam yine güldürür. Nice dertli kondu göçtü buradan. Ağlatırsa Mevlam yine güldürür. Radyoları başında bizleri dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz, efendim hayırlı akşamlar diliyorum sizlere. Ankara Radyosu TRT Name stüdyolarından gerçekleştireceğimiz Tasavvuf Musikisi programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Şahika Erdoğan, ton maisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz ve bendeniz Ömer Faruk Güney. Yaklaşık yarım saat boyunca tasavvuf musikisinin birbirinden güzel eserlerini sunmaya çalışacağız sizlere. Programda bizlere eşlik edecek birbirinden değerli saz üstadlarını, kıymetli arkadaşlarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda Cemil Atikoğlu, utta Ömer Oytun, tamburda Eda Ersoy, neyde Celalettin Biçer ve ritim sazda Halil Uğur Kutlu. Efendim, programa

Sözleri Yunus Emre'ye ait, makamı Gülizar olan bu güzel eserle başlamak istedik. Az önce anonsunu yaptığım Dertli Ne Ağlayıp Gezersin Burada. Ve şimdi sırada ikinci eserimiz var. Hicaz makamı. Hidayete ermişiz, Rabbimizdir bir Allah. Huzurunu bulmuşuz, Rabbimizdir bir Allah. Güftesi Muhibbi Hazretlerine, bestesi Mehmet Hakan Alvanlı'ya ait.

Kıymetli dinleyiciler, tasavvuf musikisi programı devam ediyor. Sırada çok güzel Bayati makamında bir ilahi var. Güfte Abdülmecid Şeyhi Hazretlerine, beste Ahmet Çelebi'ye ait. Hatten aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin, yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre, nice bir hicabı perde, ya Resul göster cemalin. Mikrofonda Ömer Faruk Güney.

Bir cuma günü, cuma vakti camide imam efendi kürsüde vaaz nasihat ediyor. Camiye girenlerin arasında Hızır aleyhisselam da var. Genç ihtiyar arasında onlardan biri gibi gidiyor, bir köşeye oturuyor Hızır aleyhisselam. Kürsüde imam efendi sohbete başlıyor. Hızır'ın yanına 40 yaşlarında bir adam gelip oturuveriyor. Bu arada cami yavaş yavaş dolmaktadır. Hızır aleyhisselamın yanındaki adam bir müddet sonra uyuklar bir vaziyette sallanmaya başlıyor. Ha uyudu, ha uyuyacak. Hızır aleyhisselam adamın sırtına eliyle dokunuyor. Uyuyacaksın der. Adam cevaben uyumam merak etme der. Hızır aleyhisselam ses etmez. Ancak ezan okundu okunacak, adam da ha uyudu ha uyuyacak. Bir daha adama dokunarak uyuyacaksın dedim der. Adam yine cevaben, ben de sana uyumam, merak etme dedim der. Rahat bırak beni, rahat bırak, yoksa Hızır olduğunu söylerim. Buradan çıkamazsın, bu kalabalık sakalında bir tel bırakmaz diyerek söylenir. Hızır aleyhisselam susar ve gözlerini kapatır. Boynunu büker, Allah'a yönelerek, ya Rabbi bu nasıl iştir? Bu kulun benim kim olduğumu bildi. Bu nasıl iştir ki bendeki listede bunun adı yok, ismi yok? Cevap gelir. Sana verilen listede beni sevenlerin isimleri var. O ise benim sevdiklerimdendir der.

Teala. Efendim, bu güzel akşam dua edelim hep beraber. Allah sevdiklerinden etsin bizi. Sevmek, seviyorum demek bir iddiadır. İş, sevilenlerden olmaktır. Kıymetli dinleyiciler, Tasavvuf Musikisi programı Hicaz makamında dillere pelesenk olan bir ilahiyle devam ediyor. Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Güfte Yunus Emre Hazretleri.

Hepimizin bildiği, sizlerin de eşlik edebileceğinizi düşündüğüm güzel bir ilahiyle programı sonlandıralım istiyoruz efendim. Makam Rast, güfte Sezai, beste Sadık Efendi. Ey aşıkı dildade, gel nuş edelim bade, bir bade gerek amma kim içile mevade.

Değerli dinleyiciler, bugün de Tasavvuf Musikisi programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Program yapımcımız Şahika Erdoğan'a, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz'a ve birbirinden değerli saz üstadlarına çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğiyle sağlıcakla ve esenlikle kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar efendim. Tasavvuf Musikisi.

pek güzelsin sevdiğim, sevmek seni mihnet midir? Sevdi gönlüm, gönlüme aşkın senin illet midir? Haham Nesim Silvia'nın Suzinak makamındaki bestesine Çağlar Fidan'ın yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Eserin başında Tatyos Efendi'nin Suzinak peşrivinin bir bölümünü dinledik. Yıldızlar Altını programının yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızda olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece yine bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Suzinak ve Gerdaniye makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. İkinci Suzinak eserimiz Udi Şekerci Cemil Bey'in bir bestesi. Güfte Mehmet Sadi Bey'e ait, Ekrem Kongar'dan dinliyoruz. Hali dilimi şerh edemem kimseye eyvah, bir ben bilirim çektiğimi, bir dahi Allah.

Asuman Aslım Görgün'ü Gavsi Baykara'nın Suzinak şarkısında dinleyelim. Dokunma kalbime, zira çok incedir, kırılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır. Gülersen aşkıma, gönlüm harap olur, yıkılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır.

Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Suzinak eseri Solmaz Teğmen'den dinliyoruz şimdi. Ayrı düştüm sevgilimden, dünya bana dar oldu. Gurbet elde kimsesizim, buna sebep yar oldu. O yar ile hoşça geçen demler bana kâr oldu. Gurbet elde kimsesizim, buna sebep yar oldu.

Güftesini Celadet Barbarosoğlu'nun yazdığı Osman Nihat Akın'ın Suzinak şarkısını Koray Safkan'dan dinliyoruz. Cevrin yeter artık, bu kadar olma sitemkâr. Sen olmasan alemde benim söyle neyim var? Bir yan bakışın ruhumu baştan başa sarsar. Sen olmasan alemde söyle benim neyim var?

Sıradaki Suzinak eserimizin güftesini Bekir Sıtkı Sezgin kaleme almış. Mayıs 1996'da İstanbul'da. Ve Alaaddin Yavaşça bu eseri Temmuz 2003'te Bodrum'da bestelemiş. Bestekarın kendi sesinden, Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz eseri. Bilmem bana baktıkça neden hep gülüyorsun. Zannım o ki sen sevgini ima ediyorsun. Ben böyle düşünmekteyken sendeki hali, sen hep gülerek kendine hayran ediyorsun.

Güftesi ve bestesi Erol Sayan'a ait Suzinak makamındaki eseri Dündar Balkan'dan dinliyoruz. Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin, aşkıma inan, söylemem yalan, bekliyorum ben her an.

Yıldızlar Altında beraberliğimize Gerdaniye makamında eserlerle devam ediyoruz. Yunus Emre'nin şiirine Ahmet Hatipoğlu'nun Gerdaniye makamındaki Mersiyesini Güler Basuşen'den dinliyoruz. Bilirim seni yalan dünyasın, evliyaları alan dünyasın, kaçan kurtulmaz senin elinden, demir kafesler kıran dünyasın.

Bulut gelir seher ile, çiçek açar bahar ile, herkes sarılmış yar ile, yağma yağmur, esme bre deliri uzigar, yârim yoldadır. Gerdaniye makamındaki bu Rumeli türküsünü Selma Sağbaş'tan dinledik hep birlikte. Sıradaki Gerdaniye eser, Kadri Şençalar'ın bir bestesi, yine Selma Sağbaş'ın yorumundan sunuyoruz sizlere. Karşı dağdan uçan turna, yaralı kalbime vurma, aşk yolundan geçerseniz, yâre selam edin turna.

Selim Öztaş'tan dinliyoruz şimdi. Gidelim bağlara hey, yemyeşil dağlara hey, yeniden dönelim hey canım, ceylanım, sevdalı çağlara hey.

Güftesi Hamit Baykal'a, bestesi Saadettin Kaynağı'a ait Gerdaniye eseri Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Gözler mavi, yüz pembe, sanki gül ona benzer. Ben çoktan vurulmuşum, gönül yar yar der gezer.

Yine saadetin kaynağı ait, yine Gerdaniye makamında bir eser var sırada. Güfte Ramazan Gökalp Arkın'a ait bu kez ve Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz. Yar, ayrılık yaktı beni, hangi yürekle naz edem? Yar sensiz bıraktı beni, derdimi kime arz edem?

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece dinleyeceğimiz son eser, Gerdaniye makamında bir türkü, Recep Birgit'ten dinliyoruz. Erzincan'ın deresini atlayıver, şu benim nazlı yarimi saklayıver. Ayda bir kerecik olsun yoklayıver. Ben adam salıvermem ağlama ile, ben adam koyuvermem yalvarma ile. Hoşçakalınız.

0: TRT Name.
1: Sabahın ilk ışıklarını karşılarken müziğin tüm renkleri ve ahenkli sesleriyle yeni güne başlıyoruz. Şarkılardan seçmeler her sabah saat 5.15'te TRT Name'de.

0: TRT Name. Saat 24.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Güzel İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustik Name canlı yayınımızla sizleri selamlıyoruz. Bugün bizlere eşlik edecek saz sanatçısı arkadaşlarım her hafta olduğu gibi kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda Onur Can Kaya. Akustik Name'yi siz kıymetli dinleyenlerimiz için Alpaslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Saatleriniz 19'u gösterene kadar birbirinden güzel şarkılar ve türkülerle sizlerle birlikte olacağız efendim. Emrah'cığım nasılsın?
1: Teşekkür ederim Dilek'cim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, dinleyenlerimizle buluştuk. Daha bir mutluyuz,
1: evet,
0: daha bir keyifliyiz.
1: Yeniden beraberiz dinleyenlerimizle.
0: Çok da güzel, nostaljik, eski, güzel bir şarkıyla programımızı açtık. Hiçbir zaman eski ama hiçbir zaman eskimiyor.
1: Eskimeyen
0: şarkılar,
1: ki,
0: değil
1: ki.
0: Mi? Şimdi de yine çok sevdiğimiz, son günlerde de çok fazla duyuyorum. Gerçekten dillere pelesenk oldu. Nihavent makamında bir şarkı seslendirmeye çalışacağım. Bir Göksel Baktagil bestesi ve diyeceğiz ki efendim, aşkım, cananım, sevgili sultanım.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Ne güzel şarkı değil mi Emrah'cığım?
1: Çok güzel şarkı. Gönlünü yüreğine sağlık dilekçim.
0: O zaman Nihavend devam edelim istiyoruz. Bir Erdoğan Berker bestesi seslendireceğiz efendim. Radyolarınız başında eşliklerinizi bekliyoruz bu güzel şarkı için. Diyeceğiz ki, dün gönlümle dertleştik, ağladık için için. Boşa geçen yıllara sevgilim senin için.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz akustik name canlı yayınımız devam ediyor efendim. Teşekkürler arkadaşlar güzel eşliğiniz için Emrah'cığım.
2: Evet Dilek'cim gönlüne sağlık. Çok da güzel şarkıymış. Ben de seslendirmeyi çok isterim en kısa
1: zamanda.
2: Sana
1: da çok yakışır. En kısa zamanda senin sesinden de dinlemek isteriz. Şimdi sen de dinleyenlerimiz için çok güzel Kürdili Cazker şarkılar hazırladın. Bir Selahattin Pınar bestesi var sırada. Hepimizin çok sevdiği şahane bir beste. Ne demiştin İkinci Aydın sözünden? Hevesin bir an mıydı? Yeminin yalan mıydı?

0: Çok teşekkürler Emrahcığım.
1: Ben
0: ağzına
1: teşekkür
0: yüreğine
1: ediyorum,
0: sağlık.
1: Dilek'ciğim.
0: Çok güzel bir şarkıydı.
1: Evet.
0: Yine çok güzel bir şarkı seslendireceksin. Gerçekten eşsiz bir şarkı, bir Zekai Tunca bestesi. Böyle her dinlediğinde insanı duygulandıran şarkılar vardır ya. İşte
1: evet,
0: öyle bir şarkı var efendim sırada. Ve diyecek ki sanatçımız Emrah Yiğit. Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa.

0: Ah bu rüyalar, ah bu
1: Oh,
0: besteler.
1: rüyalar evet.
0: Değil mi? Ne güzel
1: Bestela.
0: anlatmış. Rüyalarım olmasa.
1: Selam olsun buradan da
0: Evet,
1: Zekai
0: Zekai
1: abiye,
0: Tuncay'a ya,
1: gönlüne,
0: gerçekten
1: duygusuna sağlık
0: selamlar.
1: olsun.
0: Çok güzel, çok büyük besteleri var musikimize kazandırdı. Efendim, Akustiknamenin olmazsa olmaz köşesi biliyorsunuz. Bu kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımın sizlere icra edeceği bir eser. Bakalım bu hafta siz kıymetli dinleyenlerimiz için saz sanatçısı arkadaşlarım ne hazırladılar? Sürpriz olsun. Buyurun arkadaşlar.

0: TRT Name.
1: Akustik Name canlı yayınımız İzmir'den devam ediyor efendim. Arkadaşlarım, ellerinize, yüreğinize, emeğinize, nefesinize sağlık. Mest olduk yine, değil mi
2: Emre? Yine her zamanki gibi mest olduk. Hele ki o son teslimde benim tüylerim o kadar böyle
1: diken diken
2: oldu. Çok güzel, buradaki enerjiyi de dinleyenlerimiz bence tabii ki hissediyordur.
1: Kesinlikle.
2: Hepsinin gönlüne, yüreğine sağlık olsun değerli abilerim, dostlarım,
1: yine
2: kardeşlerim.
1: Yine söyleyeceğim, çok şanslıyız.
2: Kesinlikle.
1: Değil mi? Bir solist olarak çok şanslıyız. Böyle muhteşem saz sanatçısı arkadaşlarla çalışıyoruz.
2: Evet.
1: Efendim, şimdi Kürdili Hicazkar makamında bir şarkı seslendirmeye çalışacağım. Güftesi Cemal Safi ve bestesi Bilge Özgen'e ait ve diyeceğiz ki: seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum.

0: Teşekkürler arkadaşlar bu güzel şarkı için, bu güzel eşliğiniz için.
1: Evet Dilekçim, gönlüne sağlık.
0: Teşekkürler Emrahcığım. O zaman Kürdili Hicazkar devam edelim. Yine dinleyenlerimizin çok sevdiği, dillerimize pelesenk olmuş bir şarkı var. Güftesi ve bestesi Yusuf Nalkes'e ait ve diyeceğiz ki efendim. Ne o bensiz edebilir, ne temelli gidebilir.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Emrah'cığım.
1: Tüm gönlünü sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. Saatimize bakıyorum. Yine süremiz nasıl aktı geçti anlamadık.
1: Maalesef yine aktı.
0: Değil mi?
1: Bu hafta yine dinleyenlerimizle beraberiz.
0: Buluşacağız, evet efendim. Şimdi şahane bir, daha doğrusu şahane iki türkü seslendirecek sanatçımız. Ve sonrasında da akustik nameyi bitireceğiz efendim. Bugün bizlere her hafta olduğu gibi kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda Onurcan Kaya eşlik etti. Akustik nameyi siz kıymetli dinleyenlerimiz için Alparslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmayı diliyoruz ve şahane iki güzel türküyle programımızı bitiriyoruz. Hoşça kalın.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar. Yine yepyeni bir güne başlıyoruz. Taze başlangıçlara imza atıyoruz. Ruhumuzu musikiyle şifalandıracağız. Bugün de geçmiş zaman olur ki program ekibi olarak sizlere harika şarkılar sunacağız değerli dostlar. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca Türk müziğinin en seçkin nameleriyle sizlere eşlik edeceğiz. Bugün programımızda Hüzam, Segah, Muayyer Kürdi, Hüseyini, Uşak ve Nihavet makamında şarkılar dinleyeceksiniz. Harika bir seçkiyle sizlere sesleneceğiz ve programımıza Hüzam şarkılarla başlayacağız. İlk olarak kıymetli sanatçı İnce Çayırlı'yı ağırlamak istiyoruz. Sanatçı Musa Süreyya Bey'in Hüzam eseriyle bizlere seslenecek. Ve şarkının hemen başında dinleyeceğimiz Ud Taksim'i de 1981 yılında kaybettiğimiz değerli bestekar ve Udi Şekip Ayhan Özeşah'a ait. Şimdi İnce Çayırlı bizlerle. Sen sanki baharın gülüsün, şen çiçeğimsin. Sen her gece rüyama giren göz bebeğimsin.

Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini. Neden beni bırakıp terk edip gittiğini. Selahattin Altınbaş'ın güftesi İlkan Sana ait Hüzzam makamındaki şarkısında Muazzez Abacı bizlerle birlikteydi. Bu dinlediğimiz kayıt Muazzez Hanım'ın 1990 yılında yayınlanan Aşk Olsun isimli albümünden bir kayıttı. Evet efendim, biliyorsunuz sizlerle zaman zaman 60'lı 70'li yıllardaki nostaljik eserleri paylaşıyoruz. Bazen de 80'li yılların ortalarında ve 90'lı yıllarda bu şarkılar için hazırlanmış düzenlemelerle yapılan kayıtları sizlerle buluşturuyoruz. İşte yine o kayıtlardan biri, 90'lı yılların unutulmaz eserlerinden biri, 1991 yılında yayınlanan bir Ayşegül Durukan albümünden Şükrü Tunar'ın Sevilen şarkısına kulak vereceğiz şimdi. Gitti de Gelmeyiverdi isimli albümde yer alan Hüzzam makamındaki bu sevilen şarkının güftesi Selim Aru imzalı. Gönül durup dururken bir güle uçtu kuş gibi, çırpındı dalında dikeni tanıyormuş gibi. Gönül...

Erol Sayan'ın Segah makamındaki şarkısında Seda Gökkadar bizlerle birlikteydi. Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Biliyorsunuz 90'lı yıllar popüler müzik açısından son derece önemli yıllardı. Ama bunun yanı sıra Türk müziği açısından da birçok albümün yayınlandığı dönemleri içermekteydi. İşte o albümlerden birini dinleyeceğiz şimdi. 1991 yılında yayınlanan bir Samime Sanay albümü. Sarsam Diyorum ismiyle yayınlanan bu albümde yer alan Faruk Şahin'in Hüzzam şarkısında Samime Sanay bizlerle. Kader dedim sensizliğin adına. Yuvam boş, gönlüm boş, kollarım bomboş. Doyamadım bu sevdanın tadına. Gecem boş, rüyam boş, ellerim bomboş.

ve Güftesi Rüştü Şardağ imzalı Segah makamındaki eserde Nesin Sipahi bizlerle birlikteydi. Nesin Hanım 60'lı yıllardan itibaren çıkardığı plaklarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı. İşte bu şarkı da yine o 45'lik plaklarında yer alan bir eserdi. Bu 45'lik plağın bir yüzünde Beste ve Güftesi yine Rüştü Şardağ'a ait Akşam Saatlerinde isimli bir eser yer almaktaydı. Diğer yüzünde ise Sana Nasıl Susamışım isimli eser yer alıyordu. Bu nostaljik paylaşımın ardından biraz daha günümüze yaklaşıyoruz ve Teoman Alpay'ın Güftesi Özcan Balın'a ait Hüzzam şarkısında Serap Kuzey'e kulak veriyoruz. Bu gece son gecemiz, acı günler yakında, bir ömür böyle geçti, olamadık farkında.

Aşk bağından çiçek verirsin diye yollarına baktım gelirsin diye. Özlem dolu, umut dolu bir Alaaddin Şensoy şarkısı dinledik. Güftesi Salih Korkmaz'a ait Hüzzam makamındaki şarkıyı Yaşar Özel seslendirdi. Sevgili dinleyenlerimiz, birlikteliğimiz Kürdi makamında bir şarkıyla devam edecek. Erdem Özge'nin 2013 yılında yayınlanan Susma adlı albümünde yer alan İzmir Devlet Klasik Türk Müziği

Yok artık eski tadım. Hayal bitti, düş bitti. Soldu tebessümlerin, o eski gülüş bitti. Nazarında değerim hiç bile değilmiş ya. Ölsem bile duymazsın dilimden bir

günahı. Aşkı öldürmek zaten suç bile değilmiş ya. Varsın, üstüme kalsın vedaların günahı. Bir destandım önceden gözlerine yazılmış. Yitik bir hikayede şimdi tek kelimeyim. O büyülü hülyanın artık sihri bozulmuş. Öyle paramparçayım, öyle lime limeyim. Çaresiz sarıyorken kolların bir boşluğu, uzanıp ellerini tutacak gücüm yoktu. İçmeden yaşıyorken her dem bu sarhoşluğu, kimseye isyanım yok, kimseden öcüm yoktu. Önemi yok, aldırma kirpiğimdeki neme. Madem ki çıktın yola, geri dönme, git artık. Tereddüt etmeden vur hançerini sineme. Ben tükettim kendimi, sen de ben de bit artık. Kıymetli dostlarımız, bugün Güne Bir Şiir Bırak köşesinde değerli dinleyenlerimizden edebiyatçı yazar Hasan Hüseyin Yılmaz'ın Bit Artık isimli şiirinden dizelerle sizlere seslenmek istedik. Biliyorsunuz her programımızda bu mini köşeleri sizler için hazırlıyoruz. Umarız bu güzel paylaşımımızı da beğenmişsinizdir. Hasan Bey'e de bu güzel paylaşım için sevgilerimizi yolluyoruz ve teşekkür ediyoruz. Evet, programımız yine çok özel bir şarkıyla devam ediyor. Yine 2013 yılında yayınlanan bir albüm, Hasan Eylen'in Hüzün albümünden bir Şekip Ayhan Özışık şarkısı dinleyeceğiz şimdi. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti.

Sevgili TRTname dostlarımız, Geçmiş Zaman Olur Ki programında maziden günümüze uzanan müzik yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi 1988 yılına uzanacağız. Ahmet Özhan'ın Gel ismiyle yayınlanan albümünde seslendirmiş olduğu, beste ve güftesi Taner Şener'e ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkıyı dinleyeceğiz. Kıymetini bilemeden, ya biterse diyemeden, gerçek aşkı bulamadan geçti ömrümün ilkbaharı.

Al gülün dalında diken var diye koklayıp öpmeden gitmek olur mu? Sevenin sözünde sitem var diye nazını çekmeden küsmek olur mu? İstanbul Radyosu sanatçılarından Teoman Volkan Özselçuk, Mahmut Oğun'un güftesi Yalçın Bellican'a ait Muayyer Kürti şarkısını seslendirdi. 2006 tarihli bu kaydın ardından şimdi günümüze biraz daha yaklaşacağız değerli dostlar ve Umut Akyüre'yi İsmet Nedib'in Muayyer Kürti şarkısıyla ağırlayacağız. Sanatçı 2020 yılında yayınlanan Yeşilçam Şarkıları isimli albümde seslendirdiği kayıt da bizlerle. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim, bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim.

Sözlerini Ferhat Dikses'in kaleme aldığı Muayyer Kürdi makamındaki Rüştü Eriç bestesini Tuğçe Pala yorumuyla dinledik. Ilık ılık eser bahar yelimiz, name name çalar gönül telimiz, sevgiden sevdaya varır yolumuz, en güzel sevdanın sahibi biziz. Evet sevgili dostlarımız, bu dünyada en şanslı insanlar zannediyoruz gerçek sevgiye sahip olanlar, kalbinde sevgiye yer açan insanlar. Tıpkı kıymetli sanatçımız Zekai Tunca'nın şarkısında ifade ettiği gibi, hayattaki her şeyin temeli sevgidir. Hayat sevilince, sevince güzeldir. O yüzden dinlediğimiz birçok şarkıda da yine sevgi duygusunu en derin şekilde hissediyoruz. Evet, şimdi yine o şarkılardan birine kulak vereceğiz. Yayınımıza Uşak makamıyla, yani Aşıklar makamıyla devam edeceğiz. Selçuk Tekay'ın Güftesi Sami Derin Tuna'ya ait şarkısını Hülya Sözer yorumuyla dinleyeceğiz. Bu eser sanatçının 1991 yılında yayınlanan Yorgunum isimli albümüne de adını veriyordu. Baharı beklerken ömrüm kış oldu, gözümde her zaman biraz yaş oldu, en güzel duygular bana düş oldu, yorgunum dostlarım, yorgunum artık, vefasız yıllara dargınım artık.

Emel Sayın bizlerle birlikteydi. Sanatçının 1988 yılında yayınlanan Sevdalılar albümünden bestesi Kemal Taşçeşme, güftesi Turgut Taşçeşme'ye ait bir şarkıya kulak verdik. Gülmek sana yakışıyor. Gülmek herkese yakışıyor efendim. Diliyoruz sizlerin de yüzünüzden gülücükler, tebessümler eksik olmasın. Ve hemen şarkılarla devam ediyoruz. Hüseyin'i makamında bir Mehmet Bitmez bestesi var sırada. Güftesi Uğur Gür'e ait şarkıda Faruk Tınaz bizlerle birlikte olacak ve 1991 yılına uzanacağız. Albüme ismini veren şarkı aynı zamanda bu şarkı. Bu akşam gurbet elde yine gönlümü yaktı. Veda ederken bana ömrümü çalan yıllar.

Mustafa Sağyaşar'ın sesinden dinlemeye doyamadığımız hareketli bir Selahattin İçli şarkısı bizlerleydi. Güftesi Hüceste Aksavrı'nın imzalı Hüseyin'i makamındaki şarkının ardından ritmimizi biraz daha düşürüyoruz ve Aşıklar makamının belki de kalbe en dokunan şarkılarından birinde bir Semahat Özden ses bestesinde Nesin Sipahi'ye kulak veriyoruz. Bu sevilen şarkının sözleri ise Hüseyin Yurdabak imzalı. Her mevsim içimden gelir geçersin. Sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin. Merhaba demeden elveda dersin. Sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin.

Gönül yazarı Uşak makamındaki sevilen türküyle konuk ettik. Efendim, musikimizin türkü formuna yakın eserleriyle sabahınızı renklendirmeye devam ediyoruz. Şimdi Hüseyin'i makamında bir anonim şarkı var sırada. Sami Aksu icrasıyla dinliyoruz. Menekşe kokulu yârim, kime arz edeyim halim?

Sıvacı'dan dinledik. Çok sevilen Uşak makamındaki bu eseri umut ediyoruz. Bu Uşak türkü günün ilerleyen dakikaları için sizlere yeterince enerji vermiştir sevgili dostlar. Biz tüm güzel dilekleri de şarkılarla birlikte sizlere yolluyoruz. Ve yine yolumuza çok sevilen bir şarkıyla devam ediyoruz. Bu defa Nihavend bir esere kulak vereceğiz. Bir Mustafa Çağlar bestesinde İzmir Radyosu sanatçılarından Neşe Öztaş'ı dinleyeceğiz. Anlatamam bu aşkın hikayesi derindir. Beni kaç yıl inleten o güzel gözlerindir.

Kıymetli dostlarımız, biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün Güne Bir Söz Bırak köşesinde bir Edip Cansever paylaşımı yapacağız sizlerle. Edip Cansever'in Mendilimde Kan Sesleri şiirinden bir dizeyi paylaşacağız. Şöyle geçiyor dizede: umudu dürt, umutsuzluğu yatıştır. Aslında çok anlamlı, minicik ama derinliği olan bir cümle. Yaşadığımız sürece umut her zaman vardır değerli dinleyenler. Şayet hayal kırıklıklarımızın, geleceğe dair beklentilerimizin önüne setler koyarsak, asıl o zaman kendimize haksızlık etmiş oluruz. Dünyadaki, yaşamdaki her anı, her şeye rağmen gelin umutla kucaklayalım ve inanalım ki yarın bugünden daha güzel olacak. Ve biz güzellikleri şarkılarla taçlandırmaya devam edelim. Şimdi o şarkılardan birine kulak verelim. Avni Anı'nın güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Nihavend şarkısında Seçil Heper'i dinleyelim. Biraz gül, biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte.

Geçmiş Zaman Olur Ki programında yavaş yavaş yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Erdin Çelikol'un güftesi Mustafa Töngemen'e ait şarkısında şimdi Ayşegül Durukan'a kulak veriyoruz. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun.

Erdinç Çelikkol'un Güftesi Mustafa Töngemen'e ait Nihavend eserini Ayşegül Durukan yorumuyla sunduk ve bu güzel şarkıyla nostaljik bir yayının sonuna geldik değerli dostlar. Geçmişten günümüze harika eserlerle sizlere eşlik etmeye çalıştık. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden bu mikrofonda TRT Name frekansında sizlere sesleniyor olacağız. Huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Güftesi Turhan Taşan, Bestesi Mahmut Oğul'a ait bir şarkıda Zeki Müren'le baş başa bırakıyoruz ve huzur, mutluluk, musiki dolu bir gün diliyoruz.